ölüm, nedir sanki bir kez ölüm? Benim yaşadığım her gün ölüm, benim yaşadığım her

Anne, o elinde tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanmış ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günüm. 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaramı. Ve yorgan gibi örttü üstüme kar siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketimde.

bekliyorum anne. Elim tetikte. Eğer girerse menzile, vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah ihtimale kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşeğe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağımı. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç

geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun, o an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar, ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Nedir bu feryadım? Nedir bu derdin iki gözüm? Yoksa kendini bir zalimin ateşine mi attın? Bilmez misin? Sadakatsizden yar olmaz, hayasız da ar olmaz iki gözüm. Eğer bir yürek aşk ile yanmamışsa, hasretine bilsin, derdine bilsin. Uzaktan bakınca meleğe benzer bazısı, oysa şeytanla birdir yazısı. Sende ayrılık acısı, onda keyif çatısı iki gözüm. Dünyada gönül derdine düşmeyen, sevdayı ne bilsin, derdi ne bilsin, aşkı ne bilsin iş.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi...

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bu kaçıncı çalışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye sıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

Nedir bu feryadın? Nedir bu derdin iki gözüm? Yoksa kendini bir zalimin ateşine mi attın? Bilmez misin? Sadakatsizden yar olmaz, hayasız da ar olmaz iki gözüm. Eğer bir yürek aşk bile yanmamışsa, hasretine bilsin, derdine bilsin. Uzaktan bakınca meleğe benzer bazısı, oysa şeytanla birdir yazısı. Sende ayrılık acısı, onda keyif çatısı iki gözüm. Dünyada gönül derdine düşmeyen, sevdayı ne bilsin, derdi ne bilsin, aşkı ne bilsin.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

Yansın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar, güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun, sevdiklerinizle olsun inşallah. Her akşam olduğu gibi bu akşam da Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS üzerinden gelen mesajdan paylaşacağım. Hemen arkasından

da WhatsApp mesajlarınızı paylaşacağım saat 8-10 geçeye kadar. Sonrasında kardeşlerime kayıt mesajlarının bir kısmını saat 9-10 geçeye kadar paylaşacağım. Hemen akabinde WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Tekrardan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Babam Üstümün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülde programımızın açılışını yaptık. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Bir kez daha sevgiler, selamlar sizlere. Evet, günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Ben talih olan Cihangir Başkut. Buradan Hasan Batur abime çok selamlarım var. Abi kendine iyi bak. Seviliyorsun, dikkatli ol, kralsın abi. Bu arada sesimizi duyan kardeşlerimiz, duymayan kardeşlerimize de bilginiz olsun. Herkese kendine göre bir mesajı mutlaka vardır. En azından duysun kardeşlerimiz. Şakran Kadın Kapalı, B1 koşuna atan teyzem Gönül'e, Serap'a selam söylemek istiyorum. Onları çok seviyoruz. Kendilerini üzmesinler. Morallerini yüksek tutsunlar. Sağlığınız iyi olduğu sürece her şey çözülür. Herkes iyi. Merak etmeyin. Dört gözle sizlerin dışarı çıkmanızı bekliyoruz. Şakran Kadın Kapalı, cezaevinde yatan annem Serap, anneannem Gönül. Sizleri çok özledim. Allah bir daha yaşatmasın. Artık son bulsun. Sizi çok seviyorum. Aslan Kral oğlunuz Zor Bey. Şakran Kadın Kapalı, B1 koşuna selam olsun. Annem Serap, anneannem Gönül'e de selamlarımı iletin. Oğlu Zor Bey, kendilerine iyi baksınlar. Dört gözle onları bekliyorum. Cümleten selamlar. Aleyküm aleyküm selam. Şakran T4'te yatan amcam Abdülcebbar, Ayboğa İsa, Ayboğa Çetin, Ayboğa Hamza, Ayboğa Mehmet Veysi, Ayboğa. Buradan sesimizi duymayıp gönlümüzde olan Abdülrezzak Ayboğa ve Mustafa Ayboğa'ya selam olsun. Ahmet Aslan'dan nem kaldı eseri armağan olsun. Güneşin sözü var, bize de bir gün doğacak. Mehmet Ayboğa. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Emirhan Dadaş. T4 A2 koğuşunda yatmakta olan derli amcam Kral Mümin Doğan, ellerinden öpüyorum. Koğuşumuzun krallar kralı Emre Doğan abim yol diyemez abim. Namı der Barucan, yani Barış Doğan, hepinizi çok özledim. Allah'a emanet olun, ellerinizden öpüyorum. Namı der Dadaş. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi. Ben Menemen A8'den Balina Vedat, aleyküm selam Vedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım Şahin Bingöl ve Efecan Taşçı akabinde benim için derli olan dostlarıma selamlar olsun. Vedat, bu kadar gelmiş mesajım. Var mı devamı? Evet var. Eşref Duman, Hüseyin Kurt, Ozan Ulu Bey, İbrahim Çetin, Celal Doğan, Koçan, Erhan Aydın, Tugay İrdem, Cem Yüce, Ege Uze ve tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı tüm koğuşa ve cezaevlerine armağan olsun. Murat abim, ben Belgin. Kadın kapalıda yatmakta olan ablam, dostum olan Filom. Nasılsın? İnşallah iyisindir kardeşim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez elbet. Bir gün iki gözün. Şakran, tüm kadın mahkumlara selam olsun. Allah kolaylıklar versin. Tez zamanda tahliyenizi versin. B1 koğuşuna annem Gönül, ablam Serap. Sizi çok özledim. Deli kızınız Sema. B1 koğuşunda Şakran, cezaevinde canım annem ve anneanneme selamlar olsun. Torunu sağlıklı ve huzurlu, bol bol dua ediyor. Annesi ve anneannesine saygılar, sevgiler. Zor Bey Tonguç. Canım ailem, en yakın zamanda görüşmek üzere. Sevgi ve sağlıkla kalın. İyi yayınlar abim. Ben İrem Erdemir, sağlık kardeşim. T1C7'de bulunan Ferhat Turgay. Ferhat Turgay radyo başına. Fero, faksını aldım. Önceki mektuba dönüş yapmadığın için yazmayacaktım demişsin. Senden bana gelen bu faks dışında hiçbir mektup veya faks bana ulaşmadı. Pazartesi günü cevabını çıkartacağım. Detaylı açıklama yaparım. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Mahkumların sessiz çığlığı Murat abi. Ben Menemen'den Fahrettin Kutlucu, aleyküm selam Fahrettin kardeşim. Sağ olasın. Elimizden geldiği kadar. T4A17 yatan can dostum Ahmet Alan ve koğuşuna senin aracılığınla selam olsun. Mustafa Yıldız Doğan'dan Geliyoruz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kadir Büyüksu. Sizin aracılığınızla T4A17 yatan dostum Ahmet Alan ve arkadaşlarına selam olsun. Emircan İyrek'ten can dostum şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Deniz Akan, aleyküm selam Deniz kardeşim. Tüm kader mahkumlardan selam olsun. Dostlarım Seyitan Balcı, Cengiz Başak, Seymen Kireççiler, Ali Özanıt, Azat Kaya, Fırat Ekin, Aslan Dayı, Mehmet Toptaş, farklı koğuşlarda yatmakta olan Emirhan, Ceylan İzzetcan, Yorulmaz ve İbrahim Sayar kardeşime selam olsun. Berat Akan ve Selçuk Akar'dan şarkı isteği Yol Yemez Esat Kabaklı. Şakran'da yatmakta olan Ahmet Kurt radyo başına. Nasılsın bir tanem, bizi soracak olursan biziyiz, merak etme, en kısa zamanda aramanı bekliyorum. Seni seviyorum, dikkat et kendine.
Kolay gelsin Murat abi. Kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Zeynep Rojin Şahin. O güneş sana da doğacak aslan bacım. İçini ferah tut. Yaşadığın hayatın cefasını çekiyor şimdi. Yarın sefasını gene süreceksin. Seni candan seven kardeşin Merve Nas Akyıldız Gökhan Donay'dan Keki Eyvah şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta yatmakta olan Güney Reçbergil. Aleykümselam Günay kardeşim. Namı der Torik. Kader birliği yaptığım kardeş ve abilerim. Halil Pala, İbrahim Kırcan, Tutku, Kiremit oğlu, Barış Polat, namı der İspanyol, Can Yen, Sezai Tütüncü, Ali Aşık, Vedat Aşırcı, Ekrem Vitangil, Umut Olcar, Yılmaz Güntek, Osman Arda, İbrahim Özer, Oktay, Göktaş, namı der Arabu. İki nolda yatmakta olan abim boksör Çağrı'ya selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ses icraat olsaydı ormanın kralı aslan değil papağan olurdu. Şakran T1'de yatan Çağatay Çeşme sevgilim gelemedim merak etme biz iyiyiz kendine çok dikkat et aşkım. MC5'te yatmakta olan canım haber gönderdim ulaştı mı bilmiyorum şehir dışındayım bilgin olsun mektup falan şu an gönderme geldiğinde haber edeceğim buradan uzun zamandır aramıyorsun aramalarını bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben Mehmet Yücel aleykümselam Mehmet kardeşim T4 A2 koşunu olan aslan kardeşim Ercan Doğan dostum Fatih yani Barış Dursun ve canım kardeşim Muhammed ve Seyit'e selam olsun. Salı günü gelecektim aksilik oldu açık görüşe gelemeyebilirim canlarıma dostum dostum şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatan kardeşim Batuhan Özmen nasılsın iyisindir inşallah bizi soracak olursan şükür iyiyiz ben Gümüşbala'dan abin Metehan. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle özgürlük sabrın ödülüdür. Karanlık bekleyiş bile sonunda gökyüzüne açılır. Özgür Dorul yarınlara kurban oldum. Murat abi selamünaleyküm. Ben Torbalı'dan Mehmet Ali Karakış. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim. Şakran 4 nolda yatan dostum Fatih Yardımcı. Yeni aldım haberini. Cezan gelmiş tekrardan özgür günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Bir ihtiyacın olursa ulaş bana. Murat abi Gökhan Donay'dan düştüm dara beladayım. Tüm Torbalı çocuklarına armağan olsun. Kolay gelsin abim. Ben Gülay Karadan'a sağlık kız kardeşim. Şakran A5 koğuşuna atan Esen Çalışkan radyo başına. Canımın içi sabreyle ey gönül sabırsız olma. Cümleyi gönlüne yar eden vardır darda kaldım diye umutsuz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Bahar gözlü kardeşim benim az kaldı inşallah bütün güzel şarkılar sana ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Bir de C14'te yatan Ezel Özalp'e gelsin. Aslan dayım Savaş Aktaş seni çok seviyorum iyi ki varsın sen benim en güçlü kahramanım. Sen benim yeri geldi abim yeri geldi babam oldun her zaman yanındayım. Sen benim bayrağım sancağımsın sen benim en güçlü kalemsin. Seni çok ama çok seviyorum aslan dayım Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayım Savaş Aktaş, Ayşe halamın sana çok çok selamları var. Sen benim her şeyimsin. Dayım Hasan amcaların, Mehmet amcaların, yeğenlerin Eyüp, Furkan, Doğukan selamları var. Ganyan'daki herkesi sana selamı var. Seni çok seviyoruz. Seni dört gözle bekliyoruz. Bayrak Sancak Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Selamünaleyküm Murat abim. Ben B1'den Deniz Giz Bebek aleykümselam kız kardeşim. O gün Özdemir, o gün Özdemir radyo başına, radyo başına demiş Deniz. Kardeşim o gün evet her şeyim o gün Özdemir radyo başına gelir misin sevdiğim o günüm yol raporum çıktı gece yola çıkarırlar inşallah kısa süre sonra kavuşacağız mektubun Silivri'ye çıkar seni çok seviyorum Murat abim sen de kendine çok iyi bak çıkarsam mutlaka radyoya geleceğim Allah'a emanet abim o günüm için Ozvi bizi hatırla çalarsan sevinirim abim kız kardeş yolun açık olsun. Her zaman burada bir abim var başımın üstüne her zaman kardeşim benim. Abi Menemen B4'te yatmakta olan Mustafa Çiftçi radyo başına. Mustafa Çiftçi. Evet. Ben Gamze. Bu isteği atıp atmamakta çok gidip geldim. Yine gönlüme söz geçiremedim. Senin aksine ben vefanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Geçmiş olsun demek istedim. Baran Demet'ten neyleyim çalar mısın Murat abim? Selamünaleyküm Murat abi iyi yayınlar. Menemen'de yatmakta olan 25 senedir hasret çektiğimiz canımız ciğerimiz Engin Keser abimin ve bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun.
Engin Keser abimin sofrasını paylaştı. Kader arkadaşlarına da selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum abicim. Tez zamanda görüşeceğiz kardeşin Hüseyin Keser. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Erkeç, Erdoğan Bilgiç Metin kardeşim. Senin koğuşundaymış Erdoğan, çok selamları sana. Yanlışlık var bu mesajda sanki kardeşlerim. Baştan toparlayalım. Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Erkeç, Erdoğan Bilgiç Metin kardeşim senin koğuşundaymış. Erdoğan çok selamlar sana. Can kızım Fulya'm canımsın. Metin kardeşime sahip çık Erdoğan. Yavuz Deniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koşuna atmakta olan Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere. Akabinde İzzetcan Adnan Baysal Arda Kuvaoğlu Eyüp Bozkurt Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekileri bir gün armağan olsun. Murat abi ben Şakran T3C5 koşuna atmakta olan Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere akabinde İzzetcan, Adnan Baysal, Arda Kuvaoğlu, Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekilir bir gün şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Şakran T3C5 koşuna atmakta olan Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim ve abilerim Bengin, Orhan, Sarı, Şahin, Fırat, Korkmaz, Cemal, Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı, Yıldırım Bozdağ selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bu alem kol payı kaldırmaz. Ben Beyki Koğuşu'ndan Deniz Yeşilda. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. T1A14'ten Ali Arap Aslan radyo başına. Kalbimde sen varken etrafımdakiler sadece etrafımdakilerdir. Benim gözüm sendeyse bırak el alem 50 alem gelse gölgen bile olamaz. Onun için İbrahim Tatlıses'ten senden insaf diler yarim çalarsan sevinirim abim. Murat abi ben Gönül Babaçörs Tatü İsmet radyo başına. Bir kere daha seslenir misin Murat abi Tatü İsmet radyo başına. Kız kardeşim zaten iki defa yazmışlar. Tatü İsmet radyo başına. Mektubun elime ulaştı. Takdir ediyorum. Senin sahnede kaç oyuncu var bilmiyorum ama ben oynamaya başlarsam işin rengi değişir. Tatlı İsmet. Murat abi biz kadın kapalıdan Arzu Kabaca ve Gönül Babaçörz. Gece özel bir söz. Orta Digo kartlar yeniden dağıtılıyor. Herkese bol şans. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı. Kadın kapalı C8'de bulunan başımın tatlı belası. Sen yat kalk Zeki dayıma dua et. Onun yufka yüreği kaldırıyor bu engelleri benden. Benden sana Yıldız Sibe çabuk olalım aşkım armağan olsun. Benden fax bekle. Ben Sibel Keskiner canımın içi Gökçem. Seni unutmadım inan düğüne az kaldı çok yoğunluğumuz var. Her yere ben yetişemiyorum. Hep aklımdasın seni çok seviyorum. İki gözüm en yakın zamanda kavuşmak dileğimle. Canım dostum iyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi yayınlar diliyorum. Buca'dan Hasan Girgin. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abi Şakran kadın kapalı C9 koşuna yatmakta olan sevdam canımın tayçı olan Ece Girgin güzelim. Seni çok özlediğimi ve bir an önce aklım şöyle diyelim bir an olsun aklımdan çıkmadığını bilmeni isterim. Güzel günler yakındır. Gönlünü ferah tut cennet kokulun benim. Abi Ahmet Kaya'dan şöyle şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Hasan kardeşim. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı. C8'de bulunan baş belam ve yengem Arzu Kaya. Bu sözlerim size. Hadi anladım beni kandırmayı düşünebildiniz de. Bu adam 18 senedir yatıyor. Bu yalanları yalayıp yutmuş gereksiz bir olay oldu. Ama dayım yufka yürekli işte. Benden size Etkin'den vefasızın kızını Allah rızası için çalar mısın Murat abi? Estağfurullah kardeşim. Hemen son mesajımızı da paylaşalım. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı C8'de bulunan baş belam ve yenge Maruzu Kaya bu sözlerim size. Hadi anladım beni kandırmayı düşünebildiniz de bu adam 18 senedir yatıyor. Bu yalanları yalayıp yutmuş gereksiz bir olay oldu ama dayım yufka yürekli işte.
Benden Setkin'den Vefasız'ın kızı Armağan Gülşen. Sayfamın bir kez daha yerini varsa hemen paylaşayım. Evet, birkaç tane daha okuyayım.

Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak Çiğdem. Canımın içi. Seni kimseyle paylaşmayacağımı ve seni çok sevdiğimi ve seni senden çok düşündüğümü biliyorsun. Bu hayattaki tek varlığım. O yüzden gece benim de bir sözüm var. Sorun çıkmasın diye idare ettiğim her saygısızlık bir sonrakine zemin hazırlar ama ben o zemini de yıkmasını bilirim. Benden Ahmet Canbay Walker'dan bertaraf şarkısı armağan olsun. Hayırlı akşamlar abi Şakran Teki, C8'de yatan canım dayım Birhat Bayhan. Seni çok özledim, çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin dayım. İnşallah en kısa zamanda yine gelirsin. Beni yanına alırsın. Kendine iyi bak dayıcım. Allah'a emanet ol. Araf Burak. Seni çok seviyorum. Dayım için Enver Yılmaz'dan Firari Mahkum armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B7'den Deniz Sarı. Aleykümselam kardeşim benim. T1'de olan Yılmaz Ağbaba radyo başına. Ben senin varlığınla mutluyken şimdi sesine hasretim. Kokun kokuma hasret, tenin tenime hasret. Allah'a emanet ol Uygar Doğan'dan ateş ediyor. Şarkısı benden armağan olsun. Ben Elizya, B7 Koğuş'tan Melike Baran'a söz bırakmak istiyorum. Sana bunları yazarken gözlerim doluyor. Sensiz geçen her gün içimde kocaman bir boşluk bırakıyor. Senin sesini duymayı, bana sarılmanı, saçımı okşamanı o kadar çok özledim ki bunu kelimelerle anlatamıyorum. Bazen güçlü görünmeye çalışıyorum ama geceleri seni düşünmeden uyuyamıyorum. Şunu hiç unutma. Bu dünyada seni her şeyden çok seven iki kızın ve bir oğlun var. Biz hep seni bekliyor olacağız. Hep senin için dua ediyoruz. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Çamdibili Yasin Açık. Aleykümselam Yasin kardeşim. Aynı Koğuş'ta bulunduğum kardeşim Çamdibili Emrah Gürbüz radyo başına. Kardeşim ben ve A20 Koğuş'u olarak senin doğum gününü kutlarız. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerim ve ailenle geçirmen dileğiyle. Seni seven abi ve kardeşlerin bir nolu A20 Koğuş'u. Bir şarkı sonrasında kardeşlerimin... Evet, kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC birden Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerin Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC birden Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC birden Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC birden Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC birde yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıca T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun.

için gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKCB'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle Aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan kardeşim Samet Kır Ölümsüz, Uygar Tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk,

atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz. Dinlersiniz, dinleriz. O da radyo çekerse. Ben TKCB'den Samet Özsunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüz'ü, Metin Büyükçan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKCB'de olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve Aslanlar Aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin Baran, Yaşar Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel. Bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşlanan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınızla iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şeyh Mus, Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şeyh Mus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır ayrıca kadın.

0: Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
2: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım, aslan dostum Berhan Teliman yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan bisküvüyüz, aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Can Biler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.

0: Aslan T4A13 Koç'tan Görkem Şambal. Öncelikle Aslan dayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk. Aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm Aslan, dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mir Bey ve iki gözüm Haydar Cankara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan, aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Sorsun Bizi Uçan Kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve Kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsi, aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek, son olmak üzere. Aynı kurumda bulunduğum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namıdar Timsah. Murat abi, ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani Timsah. Aynı koğuşla beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne, yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani Timsah. Murat abi, ben ikinci oğlu A12 koşulan Kadir Tör, yani Timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda, son olarak ismini sayamadığım değerlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani Timsah.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracınıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümit Can Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can, Aya Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birli yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezikan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişli, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli,
Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz servete değmez. Şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt, Tamer Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun.

Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koşulan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşşaleyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapusuz, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda kahve hatırda kalır Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına, o bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kaloğlu, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'un lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuş'undan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oda tetibinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İvo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Kuruş Ali Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani Zanlı, burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose, ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf

Şambiden, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azcan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım Bakiler. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşlu yatan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Vedo, Gediz'de olsa İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Oğulcan Türedi, Zülfikar Özkaraca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan, Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay, Yurdakoğlu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Özkaraca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum boncukçular kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbala'nın yakışıklı Semirhan Yiğit. Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız bu canlara. Mutiden biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbala'nın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur zalimden. En güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düş de gör. Bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı. Ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere. Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Dodo Arda Doğan Ahmet'in Seferi İbrahim Yılmaz Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Onurcan Pınar Olcan Türedi Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam. Can eşim Ayda can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Oğulcan Türedi, Gümüşbala'nın Sefiri, Emirhan Yiğit, Gedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaraca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.

aracılığıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu değerlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece Bir Söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran, başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir, kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben. Başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı, Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım. Bakidir sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleyküm selam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia. Aleyküm selam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koşulan Çınar Deniz Kurt. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Delen, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak.
Murat abi ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt, senin aracılığın ile dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör, yani Timsah Takan, Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı, yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun, hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt, yani Nijya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalda Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunca, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4'a 13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A 13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Eres, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz. T4A 13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A 13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşer, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi ismini saydım. Herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'de, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi ismini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm. T1B11 Gizginler Koğuş'tan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akın Dal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer Atakan, Karadere, Yusuf, Asi Ercan, Bali, Berdan Doğanay, Yaşar, İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran Ömer, Eliş Erdal, Güncü Oktay, Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan, Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim, Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker.
0: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam et.

0: Ben TKC'den Hamza Geli Tekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kader, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC'den Bekeş Murat Özel, başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben TKC'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi, Mekrem Birlik, Can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato. T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan. Koğuşundaki abileri Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özdeşik, Burhanettin Kansız, Cino Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derlere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleyküm selam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover. Akabinde Aslan, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan. T2'den aslandayım İbrahim Boyatlı, yani Sansar İbo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Vesselam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleykümselam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşumdan amcam Sakal Ahmet, Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Çorumlu dayım Baltazar Sato, dayım Sado Çelik, abim Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek, Kale'den Şefik Can, Çapo, Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar, Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla kadın kapalıda bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınla abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan Derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar albümün kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım baki derim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş T2, A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz 1.0'da bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3.0'da olan dostum Hacı ve Sergen Acura. Selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 Ceon Koğuş'tan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşunu atan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Telen, Namı Der Keko, Soner Meç, Orhan Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der Dreş, Kürşat, Yedi Baba Dostum, Ferhat Kalender, Gökhan Özler, Ekrem Bayraktar, Şahin, Eli Şezler, Erol, Servet Tekin, Olsan Ufak, Ali Duruşkan, Hakan Tan, Arif Öztopkara, Eren Bakır, Barış Altın Terim, Berk Ulu Çeşme ve Şakran Açık'ta bulunan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bu derlere Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Senior Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, 1.0'lu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre, Güner, Furkan, Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür, selam olsun dışarıdakinlere.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş B9 koğuşlan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım derdi abim Ceyhun Öcal başlı olmak üzere. Dostlarım Bergamalı, Batu, Şeytan, Serdal, Aykurt, Berşan, Polat, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Tugay, Zambak, Umut, Arslan, Eren, Aras, Emre, Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan Candan Öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı

Ali Yalçın, Ece Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran Durmuş, Akgün Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş ve Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kadar birliği yaptım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu derdi canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan Namıder, Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet, Sait Deniz, Mami Vardlı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Muhul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. 7.30'da başladık. SMS mesajlarıyla, sonrasında kayıt mesajlarımız ve şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Ben T2 A4 koşulan Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçük, Dayım Yusuf Oyur, Ali Baran Koçlan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu, abim. Nurullah Önce, İbrahim Aladam, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya. Tüm abi dostlarıma selam olsun. İstek şarkı Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben T2 A4 koğuştan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük, dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koçtan, Fatih Etingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erces, Onur Kale, Diyar

3 Tayfun Tolay, dostum Doğan Yaşa ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Şöyle diyelim, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. İstek şarkı Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 ve 17'den Muratcan Ergün. Başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Resul, Bozkurt, Furkan, Güne Bakan, Ballıkuylu, Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Haldemir, Gedizli Koko. Selam ediyorum Mazlum Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 ve 17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Epik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber, Kiper, Osman, Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere, ey fan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben T1 B17'den Furkan Güne Bakan. Başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu, Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko. Selam ediyorum Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1 B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Epik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber, Kiper, Osman, Temel, Mazlum, Bakan. Herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere, Eyüphan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18 koğuşunda bulunan Barış Uzunoğlu. Aleyküm selam Barış kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan abimiz Sertan Yılmaz, Ferhat Karatay, Çağatay Sızan, Ali Haydar adı güzel, Doğukan Altan, Samet Güreş, Samet Kan. Ayrıca dostum Toros'la Apo'nun değerli Emir Yıldırım, Çiko Gürkan, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Biz bizi menfaati uğruna satanlardan değil, dostu uğruna ölenlerdeniz. Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu, abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Güneş. Başta olmak üzere kader birliği yaptığım abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toros'ta Apo Yenici namı der, Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Selamünaleyküm Murat abi. T1A14'ten ben Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Senin aracılığınla İzmir hapishanelerinde olan abi dostlarıma selam etmek istiyorum. Başta Engin Avşar ve Hasan Aydemir olmak üzere Erhan Teker, Sidar Erol, Onur Camgöz, Uğur Bingöl, Emre Karakuş, Emir Özdemir, Dino Sevinç, Uğur Savcı, Onur Öksüz, Gökhan Ecellioğlu, Erkan Ecellioğlu, Veli Çelenk. Bu ismini saydım, derlere bin selam olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Murat abi, ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Burada bana yol gösteren değerli abim Güney Sak ve değerlisi olan Yaren Serpil Sak, Yılmaz Sak, Zeynep Sak, Zeynep Uğrak, Sıla Zongul. Bu ismini saydım, değerlere Devrim Çelik'ten Ezutu şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Murat abim, ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fırat Çelenk ve değerlisi Dilek Karakaya. Bu değerlere Aram Serhat'tan umut dolu bakışın, gözlerin armağan olsun. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abim. Ben A5 koğuştan Esen Çalışkan. Aleykümselam kardeşim. Benim canlarım Hayriye Seyyar, Burçin Şengüs, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Gülay Soygezer, Gülcan Karadere, C6 koğuştan Beyhan Keskinen, Nergis Evru, C14 koğuşundaki kan bağım olmasa da can bağlarım. Ezel Özel, Nazan Demirhan, Pelin Dursun, Hatice Buse Yılmaz, Senem Çetinkaya. Gece sözüm. Keşkeler size yakışır, biz hayırlısı der geçeriz. Sevinçek Kutup'ta yaz gibi. Ezel Özalp'a armağan olsun. İyi yayınlar abi. Sağ ol kardeşim. Ben C14'ten Gamze Çakar. Dostlarım Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Arife Gürcegün, Kübra Tepe, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya. Nas Kız, Damla Yesmezliler, T'lerde Aslan Kuzenleri, Metecan Zorba, Yağız Zorba ve Rabia Taşkesen'in abisi. Özgür Çakar, çocukluğum Resul Tortal. Selamlarımı gönderiyorum. Gece bir söz. Yok parasına satılacak kadar ucuz insanlar. Şago'dan iyi bilirim, şaksı istisnalar. Hariç tüm kadar mahkumlarına armağan ediyorum.
Ben John Dert'ten Rabia Taşkesen, dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse.

Yılmaz, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcen Damla, Yesmezler, Pelin Dursun, Neşe Gürbüz, Naz Kız, Senem Çetinkaya ve şeylerde olan Kambam, Özgür Çakar, Gamze Çakar'ın Aslanı, Aslan Kuzeni, Metecan Zorba, Yağız Zorba, Sıla'nın Poyraz'ı. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Siz anlattığınız insanlar değilsiniz. Biz de düşündüğünüz gibi değiliz. Yormayın kendinizi. Keşkeler size, neyseler bize yakışır. Gülü'den fark etmez, hesaplaşırız. Çalar mısın Murat abi? Seviliyorsun abi. Sağ olun kardeşlerim. Can Murat abim, biz C14'ten Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, sağ olun kardeşlerim. Dostlarım Gamze Çakar, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Arife Gülcegül, Kübra Tepe Poyraz'ın Sılası Damla, Yesmezler, Ezel Özel Damla, Öz Tütüncü, Neşe Gürbüz, Nazan Demirhan, Senem Çetinkaya, başka koğuşta bulunan can kardeşlerim. Sıla Söğüt, Pelin Arslan ve Esen Çalışkan'a sizleri çok seviyorum. Ayrıca T4'te bulunan değerlim Cengiz Özdemir kardeşlerim, Mahsun Oğuz ve Doğukan Taşere'de selamlarımı iletiyorum. Murat abi derler için Ahmet Kaya'dan Yakamos çalar mısın? Sana da selam olsun abican. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı, sensiz bir hayat ellerini tutmadan geçen bir ömür asla istemem. Şarkı armağan ediyorum, kibariye can veriyorum. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Burak, Meltem, Toprak'la, Berfin, Erkan, Sinem, Mete, Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Hasret Karabıyıkoğlu, İrem Özkan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneşin sözü var, bize de doğacak annem elbet bir gün. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takar. Belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. İlk defa bu kadar sağlam yıkıldım. Sonra dönüp arkama baktım. Daha bildiğim yakışıklım yoktu. Az sabır iki gözüm. Umut Allah'tan bugün değilse elbet bir gün baran demet. Sen neredesin şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Sağ ol kız kardeşim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine, Allah yardımcınız olsun Halisam. Ben seni çok özledim vallahi. Allah büyük, yeter ki sen iyi ol ömrüm Halis. Kalbi yüreği güzel adam, iyi ki varsın, gülüşüne kurban olurum. Halisam, ben seni önce Allah, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sultanım, cennet gözlüm validem Nazlı Doğan. Kurban oldum, seni alacak. Seni alacağım oralardan. Şakran 4-0'da yatmakta olan kardeşim Ercan Doğan, elbet kavuşacağız kurban olduklarım. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3-0'da yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Kalbim nasılsın? Seni çok seviyorum kurban oldum sevdiğim. Elbet kavuşacağız ama olaylar çok karışık, anlarsın ya, ceza yatmak aslanlara yakışır, seni beklemek bana yakışır her şeyim. Hemen sayfamı yürüyeyim. Ben T3B17 Onut Karasoy. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Çam Kuleli Ayhan Kılıç abim, Apo Duman, Polat Gezgiç, Recep Mermerkaya, Çağlar Ongun, Ferit Albay, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Vedat Çam, Uğur Efe, Mustafa Alpay, Sinan Akyol, İlhan Deniz Ozan Ertop. Bu derlerle selamlarım. Bakir gece bir söz. Yol kararınca elveda diyen haindir. Tek gerçekse ki. Öncelikle selamun aleyküm Keke Murat. Ben T3B13'ün adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç. Aleyküm selam Ayhan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Abi senin aracılığınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Hak'ta. Yeğenim Doğukan Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Badak. Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Ağrılı İbo, Ahmet Canalan, Candan Öte, Erdal Karataş, Erhan Karataş. Muhammed Altın'da bu canlara selamın bakidir, ismini sayamadım. Çamkule Altın'da çocuklarına bin selam olsun. Geceye bir söz. Allah bu bedene bu canı verdiği yüreğe korku düşürdüğü an bu canı alsın. Şakran açık cezaevinden ben Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mertcan, Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanvarın yan Azadi Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz. Şakran açık cezaevinden Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz ben. Güçlü olmayı senden öğrendim. Kurban oldum abim. Sen yokken bile içime bıraktığın güçle ayakta duruyorum. Elbet bir gün sabır kurban oldum.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Kadın kapalı C8'de olan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Küçücük kalbimde kocaman bir yer edindin. İyi ki geldin. Gözlerinin derinliklerinden kaybettim kendimi. Benim için çok değerli, kıymetlisin. Kıymetlime Can Feza'dan hoş geldin şarkısı armağan olsun. Can abi Murat, ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Burada başta değerli ve kıymetli olan Kurtuluş Şakarlı olmak üzere sofrasını ve voltasını T1B8 koğuşundakilere de bin selam olsun. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli'm, sağ ol kardeşim benim. Burada başta Aslan abim Fırat Çelenk ve Kurtuluş Şakarlı olmak üzere bizi tanıyan tanımayan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Gece bir söz. Cesaret bazen seçtiklerin değil, vazgeçtiklerindir. Allah'a teslim olmuş biri ne kral tanır ne de sadrazam. Sevgilerimle Veli Çelenk. Bu cephe tipinde kalan canım babam Kanivar Çelike. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı gelsin. Seni çok seviyorum, her zaman kalbimdesin. Bu günlerde bitecek Allah'ın izniyle. Bir daha hiç ayrılmayacağız kızın Arya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bu cephe tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Sen benim kahramanımsın. Bu hayattaki örnek aldığım insansın. Kendine çok iyi bak. Seni çok seven biricik kızın Rengin. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Muti Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuat Çağın, Ayırtır yani Fıçı abim, Alperen Demirtaş, Mahmut Çeren, Ahmet Aydın, Mehmet Çalli ve Mege Dayı. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över. Gökhan Soğukuyu, Ercan Ekin, Eray Engin, Portakal Çimen Tepeli, Yido İstanbul'u, İhsan Meriç, Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Bozyakalı, Şeker Ahmet. Son olarak Seyfi Bal kardeşime selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Murat abi, ben T2C12 koğuştan Bulut Över. Eren Heper, Baba Dostlarım, Azat Başak, Serkan, Aksakal, Sadık, Çetinkaya, Engin, Durmaz, Paslı Kemal Eriş'e selam ediyorum. Murat abi Allah'a emanet ol. Sen de sağ ol kardeşim benim, siz de. Kurtuluş Şakarlı. Ya haklı olduğumda bağırmam. Sadece geri çekilirim. Beni yokluğumla ve sessizliğimle ne kadar anladığını görmek isterim. Gökçe Çiçek Şakarlı. Kurtuluş Bey, kırgınım ama geçmeyecek bir şey değil. Yeter ki haklılığımın kalbinde bir karşılığı olsun. Sessizliğim sitemimdir. Kalbim ise hala senin sığınandır. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3A7 koğuşundan Namı Der Baran Atçı. Aleykümselam Baran kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptığım derdi büyüğüm Ferdi Serez. Dayım Yunus Ersoy, abim Kürt Hasan, kıymetli dostum Gediz'de Hamza Önay, aynı kampüste bulundum. A2 koğuşundan Çapa Hakan Ecerel, Aytaş Ceviz Kıran ve ortamını paylaştığım tüm arkadaşlarıma selamlarım bakidir. Ben Şahin Bekten, T4'te bulunan candan öte olan Reşat Atçı, T2B1 koğuşundan Boksör Çağrı ve Kayda Değer ortamını paylaştığı dostlarına bin selam olsun. Geceyi Kürt Hasan abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Biz bu alemin sarrafıyız. Karlı yüce bir dağ değiliz ama bir adımda da geçilecek tepe işleriz. Ayrıca son olarak ben Sevim halam bu günler elbet geçer, cezalar bize ancak kilo aldırır. Sen aslan gibisin, umudunu hiçbir zaman kaybetme. Özgür günler, çok yakın seni seven halan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim. Birik aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatmak için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Buğra

Uğurlu, Şükrü, Büyüktalaş, Emir Yalçın farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki, biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Cali, Menderesli Onur, İbrahim Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Başta Şakran, 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Ben C8'den Dilek Karakaya, Derlim Fırat Çelenk. Sen hep sebebim ol, tek sevenim ol ve hep çok sev beni. Durup durup aklıma düşenimsin, seveyim gülüş. Niye burada takılıyorum hep kız kardeşim ben? Beni durup durup aklıma düşüşünü diyelim, düşüşünü seveyim. Gülümsemelerimi anlamlandıran güzel adam. Ayrıca can dostu Mine Kitmen ve Rafet Kale kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir, Murat abi, Derli Fırat Çelenk için. Yıldız Silbe'den Aşkın Şivesi Sensin şarkısı armağan olsun. Murat Bey, Şakran C8 kadın kapalıda olan Çilem Demir Başkent'ten selam olsun Çiloş'um. Bugün Elif yok güzel kızım. Mektubun için duyguların, samimiyetin kuzum, seni seviyorum. Elif'imin diğer yarası, kız sen ne takılıp duruyorsun bana? Bir gün geldiğime seni kaçırayım bizim buralara, ama sakın, keşke yakın burada olsanız, ben hep geldiğimde uğrardım yanınıza. Hep neşeli kalın, öpüyorum sizi. Çiğdem, Dilek, Mine, Eloş'um, Ecem, senden özür diliyorum yanlış yazdığım için. Bir de Arzu, hepinize sevgiler. İyi akşamlar gözümün nuru Beyzam, yine senden uzakta geçmek bilmez geceler, gözlerimde hayalin, dilim seni heceler, gölgene bile sarılasım var canım kızım, çok özledim seni hasret kokulum. Güzel kızım Beyzam'a bir hasret var içimde, almış başını gidiyor, bir hüzün dolmuş gözlerime, ne kadar ağlasam da bitmiyor, bu gece sana hasret kaldım şarkısı armağan ediyorum gözümün nuru, Allah'a emanet ol göz bebeğim.

Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime, Bergen'den Elimde Duran Fotoğrafın şarkısını armağan ediyorum. Yarın görüşmek üzere, seni çok seviyorum, iyi geceler diliyorum. Ben Bayraklı'dan Zeynep Tuncay, canım abim Hasan Berke Tuncay, Blok 3'ten güzel bir şarkı gelsin. Abi seni çok özledim, çok seviyorum, en kısa zamanda ziyaretine gelirim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol inşallah, iyi geceler diliyorum sana da. Bir mesaj daha okuyayım, ondan sonra bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Hemen şöyle ayarlayalım. Hera'dan selamlar, nasılsın? Ben, çocuklar iyiyiz, iş halleri. Bugün babanla konuştuk, iyiymiş. Çocuklar evdeler, yarın kızla günübirlik tura gideceğiz. Aracımla ilgili bir değişiklik yok hala. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Şu sistemimizi de açalım. Ondan sonra bir güzel şarkıyla sizleri bu açılıncaya kadar en azından bir kısa mesaj bulayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Canberk. Aleyküm selam Canberk kardeşim. T2 A4 koğuşundaki babam Cemal Kara Hayiti. Bir gün her şey çok güzel olacak babacığım. Asla umudunu kaybetme. Seni çok seviyoruz Fatih Kısaparmak'tan. Bu adam benim babam. Şarkısı armağan olsun. Ben T2 John'dan Kaleli Yunus Akçakoca. B1 koğuşundaki mübarek Toktaz'a geçmiş olsun kardeşim. Çok üzüldük. Koğuş değişikliği için dilekçe yaz. Ben T2 C10'dayım. Seni aldıracağım koğuşuma. Dilekçe yazmayı unutma. Ben 3 nolu B14 koğuşundan tahliye olan Volkan Çınar Namıder Kepçe. T2 B18 ve C10'da yatan kardeşlerim Mehmet Ali Erbil ve Mehmet Topçu kardeş.

Arkadaşlarıma çok selamlarımı iletiyorum. Akabinde Emre Yener, Güven Çay, Şehmus Akbulut, Mehmetcan Bozkurt, Arda Gezer, Avni Madran. O gün Karadeniz, Uğur Akman, Sofi Mami, Bora İpe, Polat Özmen kardeşlerimi hepsinin selamlarımı iletiyorum. Hepsini en kısa sürede özgürlüğe kavuşmalarını Allah'tan diliyorum. Merhaba Murat abi, ben Menemen T tipi B5 koğuşuna yatmakta olan Ramazan Yaman'a seslenmek istiyorum. Öncelikle aklım bende kalmasın sevgilim, ben iyiyim. Annenin yanına gidip geliyorum, kendine çok dikkat et, sakın üzülme. Her zaman seni bekliyor olacağım. İyi kimsin? İbrahim Pes'ten Hasret Kaldım çalar mısın? Murat abim iyi günler, sağ ol kız kardeşim. Evet, bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönül'e.

güzel bir şarkı sonrası hemen kaldığınız yerden devam. Anahtar 2'de olan Arda Doğan'a selam olsun. Seni çok özledim ablam. Sensiz eksiğim. Cumartesi evim diziliyor. Sen yanımda yoksun diye yarım. Gelince her şey çok güzel olacak. Seni çok seviyorum. İlk mahkemede çıkacaksın. Sakın üzülme. Halan Helin seni çok öpüyor. Kıvırcık Ali, Felek çalar mısınız? Evet, tamam, şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Selamünaleyküm. Ben T4'ten Mehmet Fatih Özışık. Değerli kardeşlerim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık ve bizi tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Aleyküm selam Mehmet Fatih. Ben T4'ten Mehmet Fatih Özışık. Murat abim nasılsın? Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Sağ olasın Mehmet Fatih'im. Hep beraber yol alalım kardeşim benim. Alihan Şakran, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a sen benim en güzel duam, en derin sabrımsın. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında, seni seviyorum. Sevgilim Ahmet Kaya'dan, şiirden gazele. Şakran, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a bazen sadece sesini duymayı, bazen gözlerine bakmayı, bazen de elini tutmayı ne kadar özlediğimi anlatacak kelime bulamıyorum ama şunu bilmeni istiyorum ki ben seni eksik değil, her geçen gün daha büyüyen bir sevgiyle seviyorum. Güllü'den her şeyim oldun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gülçin Asel Bulut, aleykümselam kardeşim. Şakran T2C5 koğuşuna olan Süleyman Bulut'a ben yoruldum hayat şarkısını çalar mısınız? Bazen gücümü kaybettim zannediyorum, sonra arkadan bir ses anne diye sesleniyor, toparlanıyorum. Allah'a emanet ol, hayırlı akşamlar. Can dostum B11'den Şentürk Duran Demir. Kapılar yalnızca bedenleri ayırır. Yüreği sağlam olan ne hasret yorar ne zaman tüketir. Gün gelir hesaplar kapanır, yollar açılır ve kavuşmalar bütün sessizliklerin yerine konuşur. O güne kadar başın dik, umudun diri olsun. Seni unutulmayanlardan kocaman bir selam ve gönülden dua. B11'de olan Betül Duran'a en uzun geceler bile sabaha yenilir. Sabır, inanç ve umut bir aradaysa hiçbir kapı sonsuza kadar kapalı kalmaz. Kendine iyi bak. Seni unutmayan bir dostuna selamı ve dua. Ben B3'ten F10'un sarı papatyası Filiz Özyaşı. T4 B10'da kalan F10. Sana gelen yolun sonu ölüm olsa bile nefes nefese kalana kadar koşarım. Seni çok seviyorum F10. Ben B3'ten Nuray Kıvılcım, C17 yatan canım kedi Yusuf'um. Seni çok seviyorum aslanım benim. Mektuplarını aldım. Teşekkür ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum canım kocam. Ben C14 koşuna olan Damla Yesmezler ablam, kurban oldum. Ben Goncagül Yesmezler, seni çok özledim. Elbet bir gün kavuşacağız kalbim ablam. Her şeyim az sabır. Elbet bir gün o güneş doğacak, umudunu yitirme. Elbet bir gün ablam. Uygar Doğanay hasret. Ben Aleynep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsinep Bektaşoğlu. Canını sıkma, bu günlerde gelir geçer, seni sevdiğimi unutma, sana sonsuza kadar güveniyorum. Umarım güvenim boşa çıkartmazsın, kendine iyi bak. Ben Aleynep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsinep Bektaşoğlu. B6'da bulunan görümcem Salih Bektaşoğlu, yeğenim Gizem Akın, yengem Mediha Bektaşoğlu, kayınım Çağdaş Bektaşoğlu, Baki Bektaşoğlu, yeğenim Mesut Bektaşoğlu, abim Mertcan Akın, sizi çok seviyorum. Her halükarda aslan gibisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Selam Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilim. Çıktım ben. Her şey yolunda. Ameliyat güzel geçti. Çok şükür. Yarın evimize geçerim can yoldaşım. Göndermiş olduğun çiçeği aldım. Beni yalnız bırakmadığın için. Hep yanımda olduğun için. Çok teşekkür ediyorum canım eşim. İyi ki varsın. İyi ki benim eşimsin seni. Çok seviyorum. Savaşım Savaş Aktaş. Selam Murat abi, canım kuzenim Savaş Aktaş, yılların geçti orada, yılmadın, herkese her şeye inat güçlü onurlu durdun, yılların içinde sana çok güzel bir ışık yandı, Allah sana bir eş ve çocuk nasip etti, sana yol yoldaş oldu, ben de elimden geldiği kadar yanındayım, emanetin çocukluğumuzdaki gibi olsaydı her şey, ben inanıyorum tez zamanda çıkacaksın yoluna yoldaş olan. Işıklar, eşinle çok güzel günler göreceksin. Göreceğiz. Seni çok seviyorum. Ayrıca seni gıcık etmeyi de. Rabbime emanet ol. Ayşe Kızıl. Aleyküm selam kız kardeşim.
Selamun aleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben A5 Koçtan Çamdibili Buse Nur Çevik. Aleyküm selam kardeşim benim. Canlarım

Mehriban Fidan, Öznur Kalli, Belgin Durak, Pelin Aslan, Esen Çalışkan, Hayriye Seyar, Çimen Tepeli, Ayşegül Diyarbakırlı, Şiko Gece canlarımla bir söz bırakıyorum. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, daha bunun baharı var. Bu ismi geçen canlara hazar, yıldızdan ihtiyacım var, şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben A5 koğuştan çam dibili Buse Nur, Çevik Derliler, Diyarbakır'ın gülü, Öznur Kalli, Bebek Yüzlü, Belgin Durak, Ayşe Kurcan ablalarım, Esen Çalışkan, Hayriye Seher, akabinde Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan. Sen dosta vefayı da yare sevdayı da iyi bilirsin, ideolümsün Şehriban Fidan. Bu ismi geçen derlere Müslüm Gürses'ten gel batımın kar beyazı şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Teviş Koğuşu'ndan Muhammed Ali Hazır, Muhammed Ali Hacir, öyle yazıyor, Hacir. Ramazan, buradan selam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yolladıklarınız geldi, bir tanesi iade oldu, geri yollayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Ben Emir Teviş Koğuşu'ndan Muhammed Ali Hacı. Evet, bak bunda da Hacı yazıyor. Muhammed Ali Hacı, Ramazan ve öbür abilerim Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, buradan hepinize selamlar, kendinize iyi bakın. Kadın kapalı bir altı koşuna atan Dilara Kalender radyo başına. Geçmez dediğin kaçıncı günün yarınındasın, elbet geçecek, elbet bitecek zor günler. Elbet seni oradan alacağım, özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kurban oldum. Teş B 10 koşuna yatan Muhammed Parlak Pınar radyo başına. Sen orada ben burada ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum aslanım. Elbet o güne sana da doğacak. Yıldız Silbeden çat kapı eşime gelsin. Şakranda yatan kocam Şakir. Ben sanırdım ki insan sadece kendi canını taşır bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbime bir can daha emanet etmiş. Seni çok özleyen karın Zeynep. Hemen bir mesajı da okuyalım. İyi yayınlar diliyorum. Ben Zehra Delikanlı. Bu şarkı bir nolu şakran kapalı T tipi B17 koşulan Veysel Erdoğan. Öncelikle radyo başına Veysel Erdoğan. Veysel Erdoğan'a gelsin. Kırgınım ama sevgim hiç bitmedi. Seni bekliyorum. Kalbim seninle. Her zaman bir an önce kavuşmak dileğiyle. Derya Bedavacı'dan canımın içi. Beni sana hatırlatsın, özgür günlere aşkım. Hemen bir tane daha mesaj okuyayım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Evet, şöyle bir açalım hemen mesajı. Şöyle bir açalım bakalım sayfamızı. Aslan abim, Meremen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici Samet Altboğa, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Batuhan Üçdemir, Murat Arslan, Hüseyin Doğan, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Meremen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay Fırat, İmrak, Keko Fırat, Öztaş Delen, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruç Oğlu'ya selam ediyorum. Şakran Teviş B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir bir tanem. Son gördüğümden beri aklım sende. Üzülüyorum. Her şey geçecek. Lütfen moralini yüksek tut. Bol bol mektup yaz bana. İçini dök. Aklım hep sende. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine canımın için. Şakran Teviş B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Belki şu an yanında değilsin ama geleceğimde hep yanımda ol diye çok dua ediyorum. Sen benim yürekten gelen her tebessümümün sebebi, geleceğe dair kurduğum en büyük hayal, ne anımda yanımda olmanı, her anımda diyelim, her anımda yanımda olmanı istediğim tek varlığımsın. Seni çok seviyorum. Henüz ben yanında olamazsam da Allah'ım hep seninle olsun, Allah'ıma emanetsin sevdiğim Teoman, sevdiğim seni bir kere şarkısı armağan olsun. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Tekrardan WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle takriben bir 15 dakika.

Selamun aleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Türk, Baber Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Rahmet Kaya'dan doruklara sevdalandım. Gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit. Canlarım Agit Yüreği, Onursuz Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Güçer, Hicyan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4A17 koşan Agit Yüreği. Başta canım ciğerim kardeşim Onur Süs, can abim Mehmet İnan ve kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Üre, Emin Süs, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Abam, Mert Güçer, Ramazan Şahin, İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli saygıyla selam ediyorum. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi ben T4A17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım diğer Yurteli, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, Baber Başkan. Bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa Uster, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derdi büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet

0: Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyendi, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Yakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Uç, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım, Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim, Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben T2B5 Koğuş'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koğuş'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca T2B7 Koğuş'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koç'una yatan abim Mafya Sedat Ulu kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup Yırtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, Dörtnoğlu, A19 Koç'una yatan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümit Can Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şehmuz Kurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koğuş'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmuz Kurt, Mert Yılmaz, Dörtnoğlu A19 Koğuş'ta yatan kardeşim Şehmuz Akan, Çiko Gürkan, İlbars Üçnoğlu'da yatan kardeşim Mışko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya bin selam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 koçtan Numan Furkan Önal. Aleyküm.

selam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Çantaş Demir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal.

T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.

Kimi bileklerini keser, kim umutlarını. Neler düşündüğünü bilmiyorum ama beni yakıp da gittiğini iyi hiç düşündün mü? Anlayacağını iyi değilim gülüm. Düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım lan bu cana, sensiz ev iyi değilim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şey üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T218'den Erdi Bilgiç, aleykümselam Erdim. Başta Aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere. Abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır, kardeşlerim İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korkak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim Ozan, Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Sağ olasın Erdi kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran T2 B18 Koğuş'tan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenince, Barış Uzungöl, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş, ismini yazamadım, tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olasın Ömer kardeşim. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan, Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Afşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amcaoğlum, Keko Fırat Öztaş selam. Bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşilda radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.

0: Evet, kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Ardından sıra 3 güzel de şarkı. Hem sizi dinlendirelim hem kendimizi dedik. Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Senin aracınınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namıdar, Big Boss, Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adıyek, Eren Kolik, Harun Çayırtepe, Alper Kaya, Ahmet Ergenç ve bir nolda yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil, Almaz, Muhammed Güler. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Senin aracılığıyla Fatih Gültekin, Eren Kolli Kaleli, Rüzgar Özdemir, Duhan Topçu, Sertaç Akın, Semih Çengüz, Hakim Bal ve ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, Sabrican Balona, İlhan Deniz Özer, Ege Akkoyun ve ismini zikredemedim. Tüm Çili Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Mustafa Yıldırım kardeşim. Kız kardeşim sadece yazmış Mustafa Yıldırım. İstiyorsan evi bir arayıver Mustafa kardeşim. Bilgin olsun, sadece kız kardeşim Mustafa Yıldırım demiş. Şakran T3 C5 koşuna bulan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Bugün sana sarıldım. Senin kokun hala üzerimde. Ben hala sende kaldım. Seni beklemekten bir gün bile vazgeçmeyeceğim. Kavuşacağımız güne kadar kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum dünyam. Halama en son görüşler bitince alabiliriz dedikleri için giremedi, haberin olsun. Biz eve geçiyoruz, yarın da döneceğiz dünyam. Güçlü ol bir tanem, Allah'a emanet ol. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Benim dualarım da her zaman seninle. Gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet ol canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A20 Koğuş'tan Batuhan. Üç Demir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Can abim Necati Gülen kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan Çamdibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. Barış Duran Yusuf Ceylan Rüzgar Gözen Gökhan Karaslan abim Serdar Özcan ve Burak Ceylan'ın canları Sergen Erdemli Atakan Özü Uyanık. Ahmet Can Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz de ben bırakayım Murat abi. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şu an zindanlar kısmındayız, çıkınca saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir, sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Burada senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Ferhat Burak, Raşit Atan, Ali Tırpan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Umut Fidan, Osman Kalkan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan ve Burak Ceylan, Can abisi Gökhan Ecellioğlu, ismini sayıp sayamadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bu canlarıma Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası armağan olsun. Geceye de bir söz, bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Sana da selam olsun Murat abi. Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Murat abim, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir. Aşk bir gönülde yer edinmekmiş. Yerim yurdum sana emanet. Bütün dünya yüzüme göğsün, senin çatık kaşına değişmem kocam. Hemen sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşunda yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Ati kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canları Mercüvent Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami, Özgür Batıkan, Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşta yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Mercüment Yıldız ve A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmesler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhal Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun.
1: Murat abi ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Can Alan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Biri dericiden Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım benim akıllı karım, benim güzel karım, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni çok seviyorum. Gülten'e telefon attı çıkarttır, Asena kardeşim sana da selam olsun. Yıldız Sil ve şu Metrisön'ün şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Not Ceylan'ım sana para yatırdım, hakkını bana helal et. Veli Deveşi'den Ceylan Taşkıran'a, benim güzel gözlü karım, seni çok seviyorum. Sen benim bu hayatta tek varlığımsın. Havalar çok sıcak oldu. Şu telefon hattını hallettir benim güzel karım. Asena kardeşim sen de sıkılıp üzülme. Allah büyük yıldız sil ve şu Metris önü şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Ceylan'ım sana para yatırttım, hakkını helal et. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, ömrüm güneşim solmayan çiçeğim, seni çok seviyorum, hep de seveceğim, sıkılıp üzülme, bugünler geçecek, şu telefon hattına bir el at Ceylan'ım. Asena kardeşim sana da selamlar, saygılar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, sen benim bu hayatta en büyük zaafımsın, annene söyle telefonları açsın, Cemre'ye de söyle benim güzel karım, şunlarla bir ilgilen, arattırıyorum telefonları açmıyorlar, hadi benim ömrüm. Asena kardeşim sen de sıkılıp üzülme, sen benim her zaman kardeşimsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kendine çok iyi bak, seni çok özledim, bu açık görüşe fotoğraf çekil benim güzel gözlü karım, annene söyle telefonları açsın, Cemre'ye de söyle, Asena kardeşim sana da selamlar olsun. Not Ceylan'ım sana para yatırdım, hakkını helal et. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma. Senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgi, seni düşlemek armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül, aleykümselam Gökhan kardeşim. Düşmanlarımızı kötülemeyin çünkü onlar bizim eserimizdir. Unutma, iyiler asla düşmansız olmaz. Herkese iyi akşamlar, Allah'a emanet olun, kolay gelsin, sevgilerle Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi, ben Gökhan Ergül. Anlamadığı şeye sahip olmaz. Yani anlayacağın, kaybettiğin yolu bir daha yürümeyeceksin. Geceniz güzel olsun, sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül. Bu da son sözüm. Bizim en büyük aşkımız, hayallerimiz, o da gerçek olur mu muamma. Emrah'tan Gün Biter şarkısı, sevgilerimle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8 koşulan Torbalı'dan Eren Köse, aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım.

Atalay Tanyıldız, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornavalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özlerim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Erçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve Cino Burhan'a. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Murat abi selamünaleyküm, ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir, selamını aldım kardeşim benim. Diğer su kız kardeşim Kadir kardeşimin sana da çok çok selamları vardı, üstümüzde kalmasın. Sana da sevgiler selamlar Kadir, koğuşundaki abi kardeşlerime de. Kadın Kapalı'dan yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım işim, ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlar iki gözüm, kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün kurban oldum, seni çok seviyorum canım işim. Murat abi ben T3B16 koşulan Kadir Tosun, Kadın Kapalı'da yatmakta olan boncuk gözlüm, canım eşim Yersu Gökçe Tosun, ömrüm yarim benim, nasılsın umarım iyisindir prensesim, seni çok özledim, burnumda tütüyorsun, sakın kafana bir şey takmayın, güzel günler bizi bekliyor, seni çok ama çok seviyorum, sana deliler gibi aşım, karanlığıma aydınlık oldun, vazgeçilmez ezberim, sana kollarımla değil kalbimle sarılıyorum, verdiğim son nefese kadar ellerin ellerinde, gözlerin en güzel dualarımda. Murat abi Allah için bu şarkıyı bizim için çalar mısın, benim seni görmem lazım. Vardı bu şarkı, dün çaldı galiba Kadir kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, ben İsmail Gökçe, aleyküm selam İsmail kardeşim. B11 koğuşuna yatmakta olan derdim Yağmur'um, mektubum sana ulaşmış, iyi okuyup anlarsan sevinirim. Benim ve ailen için derlisin, arkandayız, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol güzelim benim. Ahmet Kaya'dan Adı Yılmaz şarkısı aşkıma armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKA4 koğuşundan Eyüp Yeldir, aleyküm selam Eyüp kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Namıder Foçalı, Serhat Küçükdayın, Fatih Etüngu, Mertcan Karayüz, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Hamit Elmi, Hasan Günger, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Erkan Ulukan, Urfalı Memol, Veysel Baran Akan, Salih Şen, Ceset Direnç İstisnalar hariç ismini yazamadım tüm dostlara selam ediyorum. Son olarak da gece bir not, kendi ışına güvenen başkasının parlamasından korkmaz Eyüp Yeldir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Ali Baran Koçlan, aleyküm selam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım Foçalı Serhat'tayım. Dostum Mertcan Karayüz, Fatih Etingu, İlhan Adnan Özdemir kardeşler, Yusuf Oyur, Cihat Sert, dayım Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran Akan, Erkan Ulukan ve ismini saymadığım istisnalar hariç tüm dostlarıma selam ediyorum. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrulardır. Daraldığında beni hatırla, bir nefes kadar yakınım, çünkü seni ruhumla sevdim Nidayı Vural. Sen gelene kadar adını kalbimin en değerli yerinde saklayacağım. Nidayı Beyza Vural. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brataver koşuna atmakta olan Aksel Varol, aleyküm selam Aksel kardeşim. Demir kapılar özgürlüğü geciktirebilir ama umudu asla durduramaz, çünkü özgürlük insanın önce yüreğinde başlar. Demir parmaklıklar ardında olmak değil, umudu kaybetmek gerçek esarettir. Ne içimdeki dünyaya sığabildim ne de dışarıdaki sokaklara. Ama içimde hala üç fidan büyüyor, biri umut, biri sabır, biri yarın. Gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım çok özlemişim seni, bugün yine doyamadım, Rabbim tez zamanda kavuşturup bir daha ayırmasın bizi.
Haftada bir mektup gönder bana. Görüşün başında söylediğini yapacağım. Aklımda, merak etme, seni çok seviyorum. Bir kalp bir kere sever. Allah'a emanet ol. T1C6'da yatan ömrüm biricik eşim Turan Abanus'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu hayatta aldığım en doğru karar sana kalbimi vermekti. Her atışında adını fısıldayan bu yürek seninle yeniden doğdu. Seninle gerçek huzuru buldu. İyi ki varsın ve iyi ki hayatındasın. Seni çok ama çok seviyorum. Büyük insan şarkısını kıymetlime çalarsanız sevinirim. İyiyim, evdeyim, merak etme. Seni çok ama çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koçtan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli, Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsnü Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koç ve kurumlarda yatan derdiler, Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintan, Ferhat Erkan, tam bu derdi canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Ben Fat Caddesi'nde kurulan dostluklar. Çile yokuşunda son bulur sizleri seven Turan Abanur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanur, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan Canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Hacıko Azat, Erol Çaki, Fehmi Memişo, Bilen, Enes Yiğiter. Bu canlara selam ediyorum. Aram Serhat, Lodulo, Şark Sarman ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Murat abi biz B1 koşulan Helin Aydın Ceren Korkmaz Sevgi Türkeli Eylem Erçil koşuyorsak çabalıyoruzdur. Sustuysak bitmiştir. Gökhan Namlı benim nasibim sende değilmiş armağan olsun. B1 koşulan Eylem Erçil Sevgi Türkeli Helin Aydın Ceren Korkmaz keşke verilen değer geri alınabilseydi. Sizde zerresini bırakmazdık. Bizim için delikanlı mı çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 koşulan Kaleli Beşir Acar. Aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Mesut Çaylak asansörden Ali Polat Enes Köse Uğur Ürüncü Oktay Aktaş Mehmet Küreken Ertuğrul Eren Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör Doğan Duman Arif Terlak dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Öncelikle C18 koğuşumda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı İbrahim, Bayram Enginkaya, Eray Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Atamer Çelik bu canlara selam olsun Gültepe'li Mesut Çaylak. Murat abi T1C18 koğuşuna atan kurban oldum. Canımdan çok sevdim. Kardeşim Soner Demirci ablacım. Duydum orada kendine iyi bakıyor musun? Hep öyle ol ablam. Hep neşe dolu ol. Hayata gülümseyerek bak sakın canını sıkma takma kafana bir şey. Hep diyorum sana sen iyisen biz çok iyiz. Ablam ailen her zaman arkanda. Bunu sakın unutma. Gün doğmadan neler doğar. Seni çok seviyorum. Herkesin selamı var. Yakışıklı paşam benim az daha sabır. Bu arada ablam ben dış kantine para yolladım ama olmamış yanlış yere gitmiş yine deneyeceğim. Kadın kapalı şakran cezaevinde olan canım kanım Cansu Seda Gülbahar. Rüyanda bizi görmüşsün bacım. En güzel günler bizi bekliyor az kaldı. İçini ferah tut kurban olurum ben sana. En güzeliyle karşılayacağım seni. Sen yeter ki yanı başımızda ol. Seni çok seviyorum Allah'a emanet ol iki gözüm. Çağla Gülbahar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım kendine iyi bak ömrüm. Hayatımın anlamı güzel günler yakınlar Allah'a emanet ol. Gülten'e telefon attı çıkartır. Duymamazlıktan gelme benim güzel gözüm. Not Ceylan'ım sana para yatırdım hakkını helal et. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a Ceylan. Anneme bak Veli hiç iyi değil. Annem kendinize gelin güzel günler yakında annem. Biz hiç pes etmedik annem. Ben dilekçe yapıyorum olmuyor. Gülten'e telefon hattı çıkartır. Veli sesini duysun seni seven Naciye annen. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a Ceylan annem Veli iyi değil bak gerçekten iyi değil. Kendinizi üzmeyin Gülten'e telefon hattı çıkartır. Ceylan Veli senin sesini duydu mu iyi oluyor. Hadi annem kendine iyi bak güzel günler yakınır Allah'a emanet ol Ceylan'ın. Veli Deveci'den
başta annem başımın tacı Naciye Sarsılır, canım teyzem Aslı Tunçlar, Fatma Tunçlar, baba Saffet, İsmet Deveci, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Şef Duman, hepinize selam olsun. Veli Deveci, beni tanıyan herkese selamlar olsun. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kendine çok iyi bak. Hiçbir şey için kendini üzme. Seni çok seviyorum aslan kardeşim. Bizi bu cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Herkes kalbinin ekmeni yer. Merhametli temiz kardeşim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melih kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Feyzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü diye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkasında kalabalık diye yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Selamun aleyküm Murat abim. İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin. Kraliçem canını sıkma. Güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. Ben TKA6 koğuştan Çakır Sarsılmaz. Kadın Kapalı B8 koğuştan yatan derdi dostun Diren Barut radyo başına. Dostum sizin koğuşta Leyla Akbalık var. Sevdiğim abimin eşidir. Sana zahmet ona yardımcı olur musun? C14 koğuşuna gidecek. Senden ricam yardımcı ol, yanına al. Gidene kadar Allah'a emanet ol. Not. Gülüm kendine iyi bak. Çocuklara merak etme. İyiler. Ben Yusuf İvak, canım karım Başak İvak, aklım ve yüreğim sende, hiçbir şey için canını sıkma, bu günlerimiz geçecek, sen benim gözümün nurusun. Ben Yusuf İvak, kainatın en güzel annesine sesleniyorum, güzel karım Başak İvak, bana telefon evra yaz, senden haber bekliyorum, ben sıkıntı içindeyim veya annemi ara, bana bu haber bırak, şöyle diyelim, bana haber bırak ve kardeşim Semih Özgülyay, yanlışlık var, Semih Özgülyay olabilir mi? Yeğenim Eylül, sizlere de selam olsun. Rabbim sizleri korusun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Teki Beybir'den Mübarek Toktaz. Aleyküm selam Mübarek kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan iki gözümün çiçekleri abilerim Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Genca Üstündar, Kadir Tör, Emre Bakaş, Hayri Coşkun, Salih Dursun, Murat Özel, Onur Sara, Hasan Can, Bayram Gülcü, Memo Baydar, ismini saydım sayamadım abilerim, hepsine selamlarım bakidir. Günü Ruhat Üstünde abimin sözüyle bitirmek isterim. Büyük oynamayı seviyorum. Kaybetmekten korkmuyorum. Bunun bir adı var. Çünkü ticareti seviyorum. Bizde kuruş bozulur, duruş asla bozulmaz. Murat abi ben Teki Beybir'den Mübarek Toktas. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım Deniz Arda Tosun, Azat Yavuz, Yunus Akçakoca, Kadir Yurteli, Ozan Dahan, Mustafa Ak, Hakan Aktaş, Mami Özgür, Serhat Sayan, Çınar Deniz Kurt, Ferhat Daş. Bu saydığım isimlere Hamit Karadeniz'den Yalan Dünya şarkısı armağan olsun. Sizleri seven ve sayan kardeşiniz ve dostunuz Mübarek Toktaz. Selamun aleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Aslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsane şarkısı bu derdere armağan olsun. Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mam Yılmaz başta olmak üzere derli ağabeyim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay, Şenyüz, Miri, Emre, bu derdi insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da kalan Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Kırgınlığım var sana. Hem de çok ama bil ki sevgim kırgınlığımdan büyük. Bu yüzden ne seni unutabiliyorum ne de özlemeyi bırakabiliyorum. Seni çok seviyorum Yıldız Silve. Ne yapsam seviyorum. Murat abi ben Bahar Dündar. T4B2 İbrahim Dündar radyo başına. İbo mahkeme 2 gün kaldı. Seni ve oğlumu göreceğim için çok heyecanlıyım. Sizi seviyorum. Size aşığım. İyi yayınlar abican. Ben Kadın Kapalı B11'den Buse Işık. Sağ olun kardeşlerim. T1A11 Ulaş Taşlı radyo başına.
Ulaş mektupların geldi. 5 haftadır radyo mesajlarının hesabını soruyorsun. Açıklanacaktır. Bir şey yok. Bir şey gayet açık. Birkaç hafta önceki mektupta gerekeni söylemiştim sana. Radyo mesajlarını da duyuyorum. Konu kapansın lütfen. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Dibek başından Ferhat Ercan başta derli abim Azat Başak olmak üzere Çiko, Gürkan, Fırat Deder, Ruhat ve Kadir Üstünda, Çınar Deniz Kurt Üçnol'da bulunan Mami, Özgür Azat Konuk Birkan Polat, Menemen'de bulunan Furkan Çubukçu, Halil Üzrek, Ömer Patır, Albay Bülent Veysida, Birnol'da bulunan Mahmut Tütüncü, Ozan Özcan yazar diyelim. Japon Berk Baki, bu derli dostlara sevgim Baki'dir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Son olarak kadın kapalı C3'te yatan iki gözümün çiçeğine. Seni seviyorum, kendine dikkat et. Ben Dibek başından Ferhat Ercan. Bazı insanların kendini kanıtlama ihtiyacı yoktur. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T4B15'ten Ferhat Ercan. Başta derli abim Abdülali Gündüz, Uğur Aslan. Derli dostum Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ali Şantaş, Emrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Kemal Paşalı, Apo, Hasan Kırbaş ve aynı koğuşta ve ayrı koğuşlarda bulunan Can Kaya, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Amra Sürget, Emre Dursun, Halil Akar, Kadir Narcılar, bu derdi dostlara selamlarım Baki'dir. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih Bektaşoğlu, yengelerim Meda ve Alene Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci, canlarım gecenize bir söz. İçimiz temiz, acelemiz yok. Umarım her şeyin en güzeli bizi bulur inşallah. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Aleyna, affet beni. Benim yüzümden neler geldi başına. Sen çıkana kadar Allah'a yemin ettim. Gücümü sonlandırdım. Allah'ın ipine sarıl. Tek Allah'ın cezası bitmez. Ben 50 senenin cezasını bitirdim. Seni canımdan çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Allah'ım seni korusun. İnşallah, seni çok seviyorum. Selam abi. Selam Murat abi. Ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım. Sayıs Sayım Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir. Çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendiklerindir. Murat abi, ben T4A8'den Feyyaz Pesket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki derdini sev, Allah'tan ikramdır, bir of bile deme, bil ki imtihandır. Murat abi, ben T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Sait Sayın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Atalay, Burak Tan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Oğuzhan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık aslında, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Murat abim, ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu. Mahkemenin atmasına çok üzüldüm. Rabbim bizim için belirlediği çok güzel bir zamanı olduğuna inanıyorum. Sen de inan, seni seviyorum. Anılarını geçtim, ben yeni her şeyde sen varsın. Abi bizim için Yıldız Silve, çat kapı çalarsan sevinirim.
Murat abim ben B1'den Zeynep Sak, balım su radyo başına. Ben bir ateş uğruna bin ışıktan vazgeçtim. Abim bu derdim için dervişten seni bana versinler armağan olsun. Zeynep kız kardeşim yanlışlık yok mu isimde? Ben B1'den Zeynep Sak, balım su radyo başına.

dışına demişsin. Tamam. Ben bir ateş uğruna bin ışıktan vazgeçtim. Abim bu derdim için dervişten. Abim dedim ben. Tamam. Şimdi ayıptır. Yaşlılığıma ver kardeşim. Üç güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, eski bir eşya niyetine de olsa.

0: Evet, kaldığımız yerden hemen devam. Selamünaleyküm Murat Bey, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. TK4 koğuşuna bulunan Eyüp Yeldir radyo başına. TK4 koğuşu Eyüp Yeldir. Aslanım nasılsın? Umarım iyisindir. Burada her şey yolunda. Merak etme, hepimiz seni çok özledik. Elbet bir gün özgür günlerde görüşürüz. Gece bir söz, dört duvar almış seni. Hasret almış bizi. Birbirimizin günü geçmiyor. Birimizin gecesi en... Yok, düzeltelim. Dört duvar almış seni. Hasret almış bizi. Birbirimizin günü geçmiyor. Birimizin gecesi. Engin Nurşani'den verin benim sevdiğimi armağan olsun. Manisa'dan hasret dolu. Hasret dolusu selamlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Tevfik Işıldak. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir parmaklıklar hayalleri hapsedemez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Yavuz. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Aziz Alabay, Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessizliğimiz korkudan değil, vaktini beklediğimizdendir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T116'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T116'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Hemen bu mesajı okuyayım, sonrasında Hamza kardeşimi canlı yayına alayım, Harun Tarduş kardeşim. Ben Hamza Tarduş, buradan canımın içi aslan kral kardeşim Harun Tarduş çok selamlar söylüyorum. Sabrın sonu selamettir. Allah'ın izniyle Firavun da çok zalim ve çok zulüm yaptı ama zalimliğin ve zulmünün de bir de kat ama kat kat dersini aldı. Dualarımız hepsi seninle. Tüm herkes sana dua ediyor Harun abi. Canını sıkma, üzme, tüm her şeyle tüm mücadeleleri babam uğraşıyor. Emin ol, Allah'ın izniyle bu sıkıntı da bitecek. Güçlü ve dimdik olduğunu seni tanıyan herkes çok şükür biliyor. Senin güçlülüğün bizi de bir arada tutuyor. Kurban olayım sana Harun abi. Seni çok seven ailen ve tüm seni tanıyan herkesin sana selamları ve duaları var. Ozan Dino'dan Emir Kudaçu şarkısı kardeşim Harun Tarduş'a armağan ediyorum. Hemen Hamza kardeşimi de alayım. Bir iki selamını göndersin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hamza, iyi, sağ ol Hamza. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar kardeşim benim. Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim abim ama sen iyi Murat abi.
0: Allah sağlık saat versin inşallah. Buyur kardeşim benim, canlı yayındasın. Buyur selamını alalım kardeşim benim.
1: Evet. Abim ben buradan çok sevdiğim ve canı gönülden sevdiğim kardeşim ve yüreğe kadar bir

0: Burhan. Harut Ardıç abime çok çok selam söylüyorum.
1: Aleykümselam.
0: Ve benim yanımda şu an Fırat amca onlar ve Kerbela dayı, bir de Bayram amca, Efrem amca, onların hepsinin selamları var Harun Tardış'a.

0: Harun abim orada keyfi yanında olursa bizim de keyfimiz yanındadır. Ve avukat, evet avukat çıkmış meşhur hepsini bize iletmiş zaten. Abicim bilsin onu.
1: Evet.
0: Zaten yarın Allah'ın izniyle yine bir şey yapar avukat, onun yanına yine gider.
1: İnşallah Hamza'm.
0: Evet inşallah. Yani o iyiyse orada, o mutluysa biz de
1: Allah,
0: dışarıdayız.
1: Ben Allah mutluyum. Hepsini iyi etsin inşallah kardeşim. Amin, herkese amin, sağlık saat abi, versin. Rabbim herkese ailelerine evet, kavuştursun.
0: Tüm abileri ve kardeşleri hepsini iyi etsin inşallah.
1: Amin amin. Hep duamız odur evet. Zaten. Hepsi iyi olsunlar. Yapacak başka aynen. Bir şeyimiz yok duadan başka Hamza'm.
0: Evet buradan o Mehmet Ali Akçı'yı amcama selamlar söylerim. Bir de
1: aleyküm selam.
0: Osman ve Sergen onlara, bir de Ahmet Can Aran abime, hepsine çok çok selamlar söylerim.
1: Aleyküm selam Hamza.
0: Evet Harun babamın abimin ellerinden, o gözlerinden öperim. Güçlü olsun.
1: İnşallah.
0: O iyi, evet. Yani o iyiyse orada, mutluysa biz hepimiz dışarıda onu, biz o, onun o mutluluğu, iyiliği bize dokunur, bize yansır. Biz hepimiz iyi oluruz.
1: Yani tabii ki içerideki insanın iyi olması her zaman dışarıdakileri bir kat evet. Daha iyi ediyor. Çünkü en azından kafalarında soru işaretleri yok. Psikolojikmen de olsa.
0: Yani hepimizin duası
1: hep herkes, onunla. Aynen abim, herkes iyi olsun. Herkes iyi olsun inşallah. Herkes iyi olsun. Sabrın sonu amin. Selamettir. Sabrın sonu her zaman selamettir. Sabreden derviş muradına erermiş. Hamza.
0: O yüzden abi.
1: Sabır aynen. Güzel, sabır güzeldir. Tevekkül etmek evet. Güzeldir. Bazen insan bir başına kaldığı zaman o fırsatı güzel bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. İnşallah biz de değerlendirenlerden olalım. Çünkü düşünme zamanımız çok oluyor. Düşünme zamanımız aynen. Çok oluyor. O yüzden Allah herkesi oradan selamete çıkarsın bir an önce.
0: Amin amin abi aynen öyle. Yo aynen öyle abi sabrın sonu selamette.
1: Tabii
0: sabır,
1: ki tabii ki.
0: Evet sabır. Başka bir çaremiz yok şu an.
1: Ya sabır tefekkürdür benim kardeşim. O yüzden.
0: Aynen öyle.
1: Yani abi. İnsan bir yaşından diğer yaşına geçinceye kadar 12 ay atıyor. Öyle değil mi? 12 ay içerisinde insanlar neler yaşıyor bir sene içerisinde. Yani 15 yaşından 16 yaşına geçinceye kadar 12 ay geçiyor. Niye? Bir yaşını dolduruyor 16'ya giriyor. 16'daki yaşın düşüncesi biraz daha olgunlaşıyor. 20 yaşının biraz daha olgunlaşıyor. 40 yaşına gelince daha çok olgunlaşıyor. Çünkü 40 sene hadi çocukluğunu unuttu. Çocukluğundan 30 sene diyelim. 30 senede hayatın birçok şeyini aşmış oluyor insan 40 yaşına gelince. 50 yaşına gelince 40 seneliği aşmış oluyor. Bu işler böyle Hamza'm. İnsanın kendi yüreğinde, kendi aklında saklı mutluluklar. Allah herkesi mutlu etsin kardeşim benim. Her şey güzel olur. Vakti gelince her şey güzel olur. Çünkü vaktiyle gelen güzellik daha başka tatlıdır. Sen istediğin kadar iste, biz istediğimiz kadar isteyelim. Vakti gelmeden hiçbir şey olmuyor. Çünkü bizim elimizde olan bir şey değil bu. Yerin göğün sahibi var. Bak gece görevini görüyor, sabah görevini görüyor, güneş görevini görüyor, yağmur görevini yapıyor. Bulut görevini yapıyor. Yani bu işler böyledir Hamza'm. O yüzden insan mutluluğu kendi elinde. Mutsuzluğu da kendi elinde. Sebepler olabilir, nedenler olabilir. Onlar da gelip geçici benim kardeşim.
0: Aynen öyle abim.
1: Allah herkesi dedin. Selamete çıkarsın. Gönüller aynen, gönüller hoş abi. Olsun. Abi, buyur kardeşim.
0: Buradan Ozan Dino'dan Emir Koda şarkısı.
1: Onu not aldım. Onu not aldım Hamza'm. İnşallah süreç içerisinde kardeşime dinleteceğim o şarkıyı da.
0: Eyvallah abi benim. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Rica ederim Arun kardeşim.
0: Abi, çok seviyoruz. Ailece hepimiz onu çok seviyoruz. Kendine iyi baksın. Mutlu olsun, iyi olsun. Biz hepimiz
1: İnşallah.
0: Buradayız.
1: İnşallah.
0: Tamam abi.
1: Allah razı olsun Hamza'm. Gönlüne sağlık sen kardeşim benim.
0: Allah razı olsun.
1: Cümlemizden
0: çok
1: kardeşim.
0: Çok herkese selamlar söylerim.
1: Aleyküm selam Hamza'm. Allah razı olsun. Sen de oradaki cemaatteki abi kardeşlerimize sevgiler selamlar olsun.
0: Allah
1: Rabbime
0: Allah
1: emanetsin. Olsun. Hayırlı akşamın olsun Hamza'm. Var mı ilave etmek istediğin bir şey kardeşim?
0: Güzel olsun.
1: Sağ ol. Sağ ol.
0: Abim inşallah en kısa zamanda bütün makuna ailelerine sevdiklerine.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Hep duamız olur. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni Hamza. Tamam. Görüşürüz güzel inşallah abi, kardeşim benim. Eyvallah. Sen de sağ ol kardeşim benim. Evet, kardeşimizin de gönlü olsun. Ama kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 karşı yakalar koşulan Muhittin Çalışkan yani

Şey, aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım, Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuatcan Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gürkan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şevto'ya da armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 karşı yakalılar koğuşundan Çağlar Çakır, aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıder, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalır ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8 koğuştan Emircan Adıyek, aleykümselam Emircan kardeşim. Abi senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Abaz, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Uz, Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Ben T2B8 koğuşundan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B7 yatmakta olan derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Okta, Yusuf Söylemez, ben hemen kapalıda yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan daima selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki, aleykümselam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum, başta benim derli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Ba, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız, bu derli abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a selam olsun. Hayatımızdan bir şey çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş, aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Davran Tercan, Taha Yasin Yılmaz, Olcay Gördesli, Baran Güven, Murat Sevuk, farklı cezaevinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Bakidir ve aynı koğuşta bulundum Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum, ne esaret kalıcıdır ne cesaret, bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya, Metris Önü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın, aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum, o gece ben vardım diyen kimse yoktu, saydım 5 kişilik 4 duvar ve bir ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez, aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığıyla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şengüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşe, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ve ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Geceye benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan, Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın, Okan, Ümitcan, Karaca, Yasin, Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadığım dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnolu'dan İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özden, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın, Okan, Ümitcan, Karaca, Yasin, Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadım dostlara tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraklar, aleykümselam kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız kıymetli abilerimiz Gündoğan Doğan ve Osman Temel başta olmak üzere
Enes Efe, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, ayrıca T2'de yatan bizim için çok değerli olan Yusuf Kaymaz, T4'te yatan Umut Akkaş, A10'da yatan Reber Hacıoğlu ve Ahmetcan Özdemir'e bin selam olsun. A16 koğuşuna Gazapizm'den güzel bir şarkı armağan olsun. Biz A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Murat abi selamun aleyküm. Ben T116'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım. Şehmus Bayraktar, Sergen Temel başta olmak üzere değerli abimiz Gündoğan Doğan, Osman Temel, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Yiğit Bozbey, tüm A16 koğuşuna bin selam olsun. Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez Gökhan Doğanay'dan belalı başım. A16 koğuşuna armağan olsun. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A19 koğuşundan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Nafşacı, yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Erten, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten şarkı adı yok. Murat abi sesine sağlık. Ellerinden öpüyorum. Estağfurullah Doğukan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Sağ olasın. Murat abi kolay gelsin. Ben T4-19'dan Dolu Çakıcı. Burada kadar birliği yapmakta oldum. Aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime. Onun aynı kandan olmasa da candan olan T1 John 8'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar ve koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan Aslanlayın Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yapmış olduğum kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçtan, Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarından selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat Küçük. Akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derlileri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Eyüp Öztanık, Çağlar Dildöken, Çetin Kirtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak, kardeşi geceyi Berkan Koçak kardeşi, geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Selamun aleyküm Lider FM ailesi ve Murat kardeşim. Ben Eyüp Öztanık, aleyküm selam Eyüp abi. Buradan sizin vesilenizle oğlum Yusuf Öztanık ve Şakran Açığa da çok çok selam olsun. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ercek çok selam ediyorum. Murat'ım senden bu güzel derler için ve tüm canlar için Tahir Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklılı Boran Baran, aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Şakarlı. Akabinde Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktanbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can Pınar, Hasan ve Hüseyin Ekinci. Bu dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi T1B8'den ben Bayraklı'dan Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, Canım Kanım, Aslan abim, Burak Baran ve Berkant Baran. Akabinde Arap, Fırat, Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayat, Mertcan Büker, Mert Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege, Yalnız, Cesur Bayar, Görkem Bombay ve Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim Doğan Zafer Akbulut. Hepsine selam ederim.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim, Yurteli Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt.

Taşdemir, Gazi, Yaşar, Ömer, Şahin, Merdo, Berkay, Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger, Ersoy, Dönmez ve Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay, Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger, Ersoy, Dönmez, Sedat, Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan Çam dibili Ahmet Durmaz. Dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortam, Ali Akarsu, Aslan kardeşim, Recep Tepekuleyan, Bornovalı, Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulunduğum Aslan Bratem Alpçan, Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan Çam dibili Ahmet Durmaz. Koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok, diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbullu Emrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca Mehmet, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Maran Küleş, Mehmet Seher Balçoğlu, Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Devran Çimenli, selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli ağabeyim Murat Bingöl. Ben Şakran T3C17'den Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atbaca, Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracınla selam yolluyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Gece bir söz. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 Koğuş'tan gazeteci İbrahim Atbaca, aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım, başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı, meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Sanmayın siz istediniz diye diz çöktük, bekleyin daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Kardeşlerim bir şarkı, sonra WhatsApp'tan son mesajları toparlayacağım. Sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam Vedat kardeşim. Ben Vedat Aykanat. Vedat Aykanat Şakran T417 yatan Ahmet Alan radyo başına. Seninle kader birliği yaptığım için gurur duyuyorum. Nerede durursan orada olacağım. Her zaman yanında duracağım. Canımın bir parçasısın. Bizi zor günler yıldırmaz. Biz zor günlerin zaten kendisiyiz. Dimdik burada işimizin başındayız. Bizim için kolay bir hayat hiç olmadı. Olmayacak da. Bizi aşağıda görmek istiyorlar ama biz zaten oradan geliyoruz. Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Allah kurtarsın, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Mustafa Yıldız Doğan'dan geliyoruz. Çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat Şakran T4A17 yatan Ahmet Alan radyo başına. Seninle kader birliği yaptığım için gurur duyuyorum. Nerede durursan orada olacağım, her zaman yanında duracağım. Canımın bir parçası sen. Bizi zor günler yıldırmaz, biz zor günlerin zaten kendisiyiz. Dimdik burada işimizin başındayız. Bizim için kolay bir hayat hiç olmadı, olmayacaktı. Bizi aşağıda görmek istiyorlar ama biz zaten oradan geliyoruz. Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Allah kurtarsın, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Mustafa Yıldız Doğan'dan geliyoruz. Çalarsanız sevinirim. Ahmet Alan kardeşim, bu mesajların devamı var. Aynı mesajları birazdan okuyacağım. Kulağın radyoda olsun. Ben bir 11 koçtan tahliye olan Candan. Betül Duran, zor zamanlar güçlü insanlar yetiştirir. Senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. O kadar güçlüsün ki herkes arkandan bu kadın yıkılmaz demiştir, emin ol. Kendine dikkat et, aklım, kalbim, dualarım hep seninle. Hicam ve Muti'den Birader şarkısı bize gelsin canım arkadaşım. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, değerli dostu T1'de olan İbrahim Can Erdoğan kardeşime selam olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ve İbrahim Can Erdoğan radyo başına. İbo, Betül'le olan dostluğunuzu aşırı derecede kıskanıyorum kardeşim, merak etme. Tek kıskanan ben değilim, Rabbim dostluğunuzu bozmasın. Betül sana çok değer verir, bilesin kardeşim, dostluğunuzun dışarıda devam etmesi dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Annem, ben İbo, anne ben de sizi çok özledim. Pazartesi ziyarete geleceğim, öptüm seni. Kardeşimi de öp, Allah'a emanet olun annem. Ben İso, ne yapıyorsun inşallah iyisindir, seni çok özledim. İnci komu da çok özledim. Seni ve kardeşimi öptüm, kendine iyi bak, Allah'a emanet olun. Murat abim, şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Meluşum, ne yapıyorsun inşallah iyisindir, sen iyi ol yeter incim, nasıl iyi bak inci koma. Sizi çok özledim, pazartesi geleceğim ziyarete, herkesin sana çok selamları var. Gizem'e selam söyle, özlenen ve beklenensin Meluşum. Murat abim, Azar Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleykümselam Vedat kardeşim. Şakran T417 atan Ahmet Alan radyo başına. Abim, her şey yolunda, işimizin başındayız, dimdik buradayız, herkesin sana selam var. Herkes çok özledi, özellikle bu kardeşin. Beni yalnız bıraktın burada ama olsun, yakında kavuşacağız, gene sırt sırta olacağız, Allah sizi korusun. Şunu herkes bilsin ki 100 gece çaresiz uyuruz, bir gece bir sabah çareyle uyanır, 100 geceyi unuttururuz. Yükün altında eşek kalır, biz aslanız, kervan da bizim develerde. Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Ben Vedat Aykanat Şakran T4A17 atan Ahmet Alan radyo başına. Abim, her şey yolunda, işimizin başındayız, dimdik buradayız, herkesin sana selam var. Herkes çok özledi, özellikle bu kardeşin. Beni yalnız bıraktın burada ama olsun, yakında kavuşacağız, gene sırt sırta olacağız, Allah sizi korusun. Şunu herkes bilsin ki 100 gece çaresiz uyuruz, bir gece bir sabah çareyle uyanır, 100 geceyi unuttururuz. Yükün altında eşek kalır, biz aslanız, kervan da bizim develerde. Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Halis Artan. Aleykümselam Halis kardeşim. Foça açık cezaevindeydim. Şakran T4A13 koşuna yatmakta olan Umut dayım başta olmak üzere Agit abim, Özgür abim, Görkem abim, Hüseyin abim, Namider Kürgen abim olmak üzere Ayhan kardeşime de herkese selamlar olsun. Sizleri seven kardeşiniz Halis Artan. Murat abim, ben Halis Artan, Foça cezaevinde yatıyorum. Veli Turan abim, Cihan Zeren abim olmak üzere Mustafa Gündüz kardeşim ve ismini sayamadım. Herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Halis Artan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sıla Afşar. Aleykümselam kız kardeşim. Buradan T2'de yatan kocam Engin Afşar'ıma. En dik duruşum sarsılmaz yıkılmaz dağım aslan kocam. Herkesin dilinde şükürler olsun ki adımız geçince
içi yananlara selam olsun. Daha yeni başladık. Bu daha hiçbir şey. Bana bırak iftira atmayın. Dilinizi bile uzatamazsınız. Benim arkamda Engin Afşar var. Engin'im sana da selamlar kardeşim benim. Engin Afşar. Selam Murat abi. Ben John'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Canım belki bugüne kadar aynı masada oturamadık, aynı sokakta yürüyemedik ya da birbirimizin elini tutamadık. Ama buna rağmen kalbimde çok özel bir yerin var. Seni tanıdıkça, konuşmalarımız arttıkça içimde sana karşı tarif edemediğim güzel duygular oluştu. Bazen düşünüyorum ilk kez karşılaşacağımız an nasıl olacak? Gözlerin içine baktığımda ne hissedeceğim? Sana sarılabildiğim ilk o anı şimdiden hayal ediyorum. O günün hayali bile yüzümü güldürme yetiyor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Şu an zor bir dönemden geçiyorsun. Keşke yanında olabilsem, sana moral verebilsem, her şey geçecek diyebilsem ama şimdilik bunu sadece kelimelerle yapabiliyorum. Umarım bu mektup sana biraz olsun güç verir ve seni düşünen birinin olduğunu hissedersin. Hayat bazen insanları beklenmedik sınavlardan geçiriyor. Ben ise sabretmenin ve umudunu kaybetmenin önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah bir gün bütün bu zorluklar geride kalacak. O gün geldiğinde seni ilk kez görmek, sesini yakından duymak ve tanışmak en büyük dileklerimden biri olacak. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8 Kürt kızı Arzu Kaya. Aramızda mesafeler ve engeller olsa da sana karşı hissettiğim saygı ve sevgi değiştirmiyor. Seni tanıdığıma memnunum. Umarım gelecekte birlikte güzel anılar biriktirme fırsatımız olur. O günü sabırla bekliyorum. Şakran T3 Uğur Akman, güçlü kal, her geçen gün seni özgürlüğüne biraz daha yaklaştırıyor. Seni unutan yok. Dışarıda seni seven, yolunu gözleyen insan.

anlar var. O modunu kaybetme, güzel günlerde yeniden birlikte güleceğiz. Melozi ailesi. Abican, kadın kapalı. B11'de yatan Dilara Küleş annem. Bugün Batuhan'ı gönderdim, eşyalarını yatırttım. Görüşe girememiş. Sıkıntı, hiç sıkıntı yok. Biziz. Pazartesi avukatın yanına gelecek seni. Çok seviyorum benim göz bebeğim. Rabbim seninle olsun inşallah. Allah'a emanet ol canımın içi. Kadın kapalı. B1'de yatan gelinim değil. Kızım Sevim Küleş annem. Seninle konuştum. Sen iyi ol görümcem. Dilara'nın da çok selam var. Yarın kocan sana istek atacak. Dinle seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Ben hemen T-Tip'inde atan Emir Kızılay radyo başına. Dostum koğuşun değişmiş. Umarım keyfin, rahatın iyidir. Kendine iyi bak. Unutma, zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut Candan Öte kardeşim. Bekircan Sabran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci Zılam Emircan Aydın Metin Küznek. Sedat Sakız Çiçeği Çağdaş Hep Bektaşoğlu Emre Dal Mesut Hep Bektaşoğlu Yusuf Dal Harun Baş Yılmaz Baş Mehmetcan Akbaylı Eren Heper Mert Kahraman Eko Kahraman Muratcan Ergün Murat Yeke Çiko Gürkan Gökhan Kubilay Sergen Gürgür Atakan Lüder Ali Ejder Hasan Çakmak Erdem Doğan ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı diliyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim karanlıkta bile gölgemiz bellidir. Tavrımızın ne olduğunu kimse sormasın. Cümlemizi Allah kurtarsın. Sizleri seven Ali Ço. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Teviş'te yatan canım abim İmparator Serdal Aykurt abicim nasılsın inşallah iyisin her gün yokluğunla geçiniyoruz. Yerin çok belli sen bir çık ne hayırlar yapacağım yeter ki çık oradan inşallah. Allah'ın izniyle senin bu ay oradan alacağız sıkma canını. Rabbim senin ve tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun canım abim. Senin o güzel kalbine kurban olurum. İyi ki benim abimsin güzel kalpli abim benim. Allah'a emanet ol kral. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı. Canım nasılsın? İnşallah iyisindir. Kral abim Serdal'la konuştum sana. Çok selamları var. Daha mektuplar gelmemiş. Cevap bekliyormuş seni. Çok seviyor. Kendine dikkat etsin diyor. Rabbim sizi kavuştursun canlarım benim. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde inşallah en kısa sürede kavuşuruz. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzel şarkılar sizlere armağan ediyorum. Selam paşam ben Koçarı paşam kolay gelsin güzel yayınlar sağ olasın Ayhan abim. Buradan Mavim'e ve birlikte yattığı bütün arkadaşlarına selam olsun. Mavim sen gökyüzümün en derin köşesisin. Baktığımda boğulup huzur buldum denizsin. Sesin olmadan da seni duyarım ben. Sessizliğim bile mavi mavi çalar içimde. Yorulduğumda sığınacak limanım dağıldığımda toplayan ellerimsin. Paşam ben Koçarı buradan çok şirin kardeşler dostlarım Allah kurtarsın bir an önce ailelerinize kavuşmanız dileğiyle Cemal çok şirin Celal çok şirin kardeşler seviliyorsunuz dostum sizi iyi gördüm maşallah Celal kardeşim kilo almışsın birlikte yattığın tüm arkadaşlara da selam olsun Ahmet Kaya'dan Koçar o çalarsanız sevinirim kardeşlere gelsin paşam biraz da sana parça eyvallah sağ olasın Ayhan abim. Paşam ben geceyi sana yazdım. Onur Akın çalarsan sevinirim. Paşam mavime gelsin. Çünkü seninle hayal ettiğimiz günler var. Birlikte güleceğimiz, sarılacağımız, değdi diyeceğimiz günler. O günler gelene kadar sabredelim. Sen yeter ki iyi ol. Ben zaten hep buradayım. Güzel günler bizi bekliyor. İnanıyorum umutla bekleyen ben. Umutla bekleyen ben. Murat abi ben 12 koğuştan Koçaro'nun mavisi ruhuma şifa olan adam seni çok seviyorum. Özgür Kaplan yar gelsin şarkısını çalarsan sevdiğim adama sana da iyi yayınlar kolay gelsin abim sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi ben Emir Kızılay aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak amcam Mehmet Emin Kızılay kanım Süleyman Can Gültekin yani can olmak üzere. Değerli canlar Batuhan Üçdemir Ramazan Yaman Oğuzhan Yıldız Ali Tırpan Raşit Atan Rezzan Bakır Velat Çelik Ali Kemal Gürcan Fırat İmrak Furkan Satan bu değerli canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz de ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık isteyen geçmişteki skora bakabilir. Murat abi ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han, Öner Seyit, ikinci İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan Soner, İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlba, Tuncay Kanat, Kurtuluş Çakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir. Bu değerli canlara selamlarım bakidir. Sana da hayırlı yayınlar abi sağ ol kardeşim benim. Aklımdayken sevgili kardeşlerim, kayıt mesajı olan kardeşlerim, ilk kez de kayıt mesajı yaptığımız kardeşlerim.

cumartesi günleri saat 7'yi çeyrek geçe, yani cumartesi 7'yi 5 geçe açıyoruz. Allah nasip ederse Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı. 7 çeyrek geçeden 9'a kadar tüm kayıt mesajlarınız her cumartesi günü bu şekilde. Kulağınız 7 çeyrek geçe radyoda olsun. 7 çeyrek geçeden sonra kayıt mesajlarınızı 9'a kadar, 9'dan sonra da WhatsApp mesajlarıyla, ondan sonra da gecenin ilerleyen saatine kadar Allah nasip ederse WhatsApp mesajlarını da sonlandırdıktan sonra SMS mesajlarıyla yarın haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programını her hafta olduğu gibi bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir kez daha buradan paylaşmış olayım kardeşlerime. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan bir tanem. Seni bekliyorum. Seninle kurduğumuz hayalleri, seninle yaşayacağımız günleri iple çekiyorum. İnan sensiz hiçbir şey bana zevk vermiyor. Seni çok özledim ve çok seviyorum bebeğim. Rabbimden tek dileğim bir an önce gelmen. Allah'a emanet ol, sana eller üzer şarkısını armağan ediyorum. Ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan'la gece bir söz. Bizi çekemeyenler hep vardı, hep de olacak, çünkü ışık karanlığı her zaman rahatsız eder. Bizim yolumuz doğru, başımız dik, arkamızdan konuşanlar arkamızda kalmaya devam. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im, umudunu asla kaybetmemeli insan. Çünkü bir umut kırılırsa bir hayat yıkılır prensesim, umudunu asla kaybetme. Murat abi, Sezen'ime Elmas'tan duydun mu arkamızdan dedikodu yapmışlar, roman havası çalarsan sevinirim. Canım eşime sözümdür Sezen'im, sen başka bir dünyasın benim gözümde prensesim. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki gözüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im, her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir derler. Nasipse seninle dışarıda el ele tutuşacağımız vakti bekliyorum. Murat abi, Sezen'ime Sıla Şahin'den düştüm bir anda şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi, Murat Bingöl. Sağ ol Batuhan kardeşim hepimizin. İyi yayınlar Murat abi. Ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar, sağ ol kardeşim. Dostum yine Kitmen, Dile, Karakaya, Gamze, Batur, Nezahat, Çok Uyan, Zozan, Hasset. Hepinize çok selam ediyorum. Ayrıca Sadiye, Şadiye, Çeşme Kur'an, Emre, Efe, sizleri de seviyorum. Unutulmadınız. Ben C8'den Mine Kitmen, Menemen Kapalı'da olan Rafet Kale radyo başına. Benim bu dünyada çıkmazda olduğum birçok an oldu. Ancak senin öyle bir çıkmaza girdim ki gelsem gelemem, gitsem gidemem. Öyle çok seviyorum ki seni. Tüm çıkmazlar yoluna baksın. Ben çıkacağımız günü hasretinle bekliyorum. Çimentepe'den Özosar, Menemen John 8'de olan Veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Ne yapıyorsun annem? Ben iyiyim. Dakikan bitti mi? Çok sıkılıyorum. Başka sıkıntım yok. Seni çok seviyorum. Unutma. Sen benim her şeyimsin. Ömrüm, kalbim. Eşyaların geldi. Ararsın pazartesi annem. Görürsün. Kurban olayım sana. Menemen John 8'den ben Hasan Yüksek, yanımda kader birliği yapan Müslüm Adıyaman, Oğuz Erhan, başka koğuşlarda olan Eşref Duman, Agit, Fırat Çergel, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Baba Saffet, Veli Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Kadın Kapalı'da, Taybe Kızıltepe, Naci, Sarsılır Aslı, Tunçlar, Fatma Tunçlar, Rabbim hepinizi kurtarsın ve daha da söyleyemedim birçok dostlara selam ediyorum. Murat abim, sana da selam ediyorum. Seviliyorsun, sağ olasın Özo kardeşim. Bu arada T3'ten Ömür Oturak ve sevgili Savaş Aktaş kardeşlerim, abilerim, koğuşunuzdaki kardeşlerim, abilerim, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Yalnız Ömür, mesajlar gelmemiş daha. Bekliyorum. Herhalde bunu yazacak olan kardeşimiz yetiştiremedi galiba. Bilgin olsun. Ha, buradayken gelirse paylaşırım ama gelmezse artık yarın telefon trafiğine mi girersin? Ya da yarın kardeşimiz yazarsa yarın okuruz. Ömür'üm, Ömür Oturak, haberin olsun, iyi mi kardeşim benim? Bir senin adına gelmiş, bir oğlun Baran Ali Oturak adına gelmiş ama Savaş'ın daha gelmemiş. Bilgin olsun kardeşlerim benim. İstiyorsan bunları okuyayım. Belki eksiklik varsa en azından onu tespit etmiş ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 koğuşundan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Dışarıda olan canım oğlum Baran Ali Oturak ve aynı koğuşta olan kıymetli abim Savaş Aktaş, Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan Komar ve İbrahim Şallı, başka koğuşta bulunan abilerim, kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Atilla Hükük Minal. Evet, Atilla Hükük Minal Sakız Çiçeği, yanlışlık var. Ömür, kulağın radyoda olsun, yanlışlık var. Nerede yanlışlık varsa sana zahmet. Onları da düzeltirsen sevinirim. Atilla Hükük Minal Sakız Çiçeği, Cumhur koğuşumuzun Sakarı Kaan Yıldız,
namı der Tommy. Sevgi ve selamlar, geceye bir söz Murat abi. Hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela yazmaz hak yazmadıkça. Aynur Polat'tan Esmer şarkısı. Ben Ömür Oturak Teviş Koğuşu'nda başta oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde ben ve sevgili Savaş abimin dostları Muzaffer Taklavacı, Kurtuluş Şakarlı Tolga Yavuz, Hakan Yavaş, Ferhat Tahir, Yıldız Cemal, Kaplan Eray, Demir Oymaz, Barat Kurtay, Umut Zor Bilmez ve bütün kıymetlerimize gece söz. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez. Babayla zor yarışırlar Ömür Oturak. Ömür'ün duydun. Hem Savaş kardeşimin de mesajı gelmemiş. Seninkinlerde gelenler bunlarda ama yanlışlıklar var. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Selamun aleyküm Murat amca. Ben T1A2 koğuşuna yatan İbrahim Can Erdoğan. Aleyküm selam İbe Can. Gözlerinden öpüyorum yine. Senin aracılığın abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Umutkan. Doğal Eşep Gelir Doğal. Bunda da yanlışlık var İbecan. Eşep Başalı, Aliço, Musa, Aydoğan, Caner, Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat, Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ile bu değerli insanlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Amcam ellerinden öpüyorum. Ben T1A2 koşulan İbrahim Can Erdoğan. Estağfurullah İbo Can, gözlerinden öpüyorum. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem bu zor günlerinde beni yalnız bırakmadın. Arkamdaki dam. İyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Ferdim senin de gözlerinden öpüyorum. Sana da sevgiler selamlar yeğenim. Seviyorum seni. Şakran T3'te yatan kalbim, her şeyim Sergen Gürgür, bir tanem, her şey güzel olacak Rabbimin izniyle. Annem de evde, bir hafta sonra inşallah izinle gelecek, seni çok seviyoruz aşkım, öpüyorum seni, hisset. Şakran T3'te yatan çocuklarımın aslan yürekli babası benim yıkılmaz dağım Sergen Gürgür. İnşallah en kısa zamanda yanımızda, evimizde olursun bir tanem, tek doğan bu. Biz evdeyiz, merak etme kendine, çok iyi bak, dışarıda seni bekleyen ailen var, unutma kocam. Sarıldım, hisset, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Murat abi bizim Yücel'den kim? Menemen B4 koğuşu Ali Yücel Kaya. Ne demiş Şener? 3 gündür abi oradan bir koğuşlu arkadaşlarına seslenebilir misin? Acile bir arasın. He tamam. Menemen B4 koğuşundaki abi kardeşlerim, Ali Yücel Kaya kardeşimiz varmış sizin koğuşta. 3 gündür merak ediyormuş ailesi. Size zahmet, bir yardımcı olursanız bir evini arayıversin B4 koğuşundaki abi kardeşlerim Menemen Ali Yücelkaya, bir ev aratırsanız Şener kardeşim ricada bulunmuş, size zahmet, bir yardımcı olursanız sevinirim. Evet, hemen son mesajımızı da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C14'te yatmakta olan Diyar Gündüz, aynı kader birliğini paylaştığınız başta değerli abilerim Savaş Kaya, Muhammed Koç Yiğit, Azat Oktay, can dostlarım Gürkan, Tilki, Baran, Berşe, Batuhan, Şimşek, Batuhan, Bingöl, Berk, Irmak, Gökhan, Karaduman, Umut, Kaygısız, Devran, Tercan, Baran, Güven, Bedirhan, Kilat, Emircan, Yılmaz, geceyi Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben bana ve dostlarıma yapılan yanlışı unutmam. Bu daha reklam filmi, herkes izleyecek. DG. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden SMS'ten devam edecek. Murat'la gönülden gönüle abi kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. İki güzel şarkı sonrası.

Evet, kaldığımız yerden devam hemen. İki güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden SMS mesajlarıyla devam edelim. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben 3 nolu A13'ten tahliye olan Kadir Alp Kıray. Beraber kader birliği yaptım. Başta canımdan can kardeşim Ali İmran Korkmaz, akabinde Mute abim, Sofya abim, Aykut Polat, Emin Rutbil, Devran kardeşim, Eyüp kardeşim, Diyar abim. Hepinizi Allah kurtarsın inşallah. Tüm yazamadığım kardeşler, abilere de selam olsun. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun inşallah. Selam Murat abi, Şükran İrge radyo başına, Şükran İrge radyo başına. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Batman'dan eşin Zeki, çocukların Yusuf, Gazel, Ceren. Seni çok çok seviyoruz. İstemem bir başkasının, ille de sen. Kalbime yazdım adını, ille de sen. Gözüm görmez başka bir yer, kalbim yalnız sana atar. Mezara gider, mezara gidene kadar, ille de sen, ille de sen şarkısı. Şükran İrge Çimen Tepeli, Ayşegül ve A15 koğuşuna gelsin. Habir de sana gelsin Murat abi, yayınlar. Zeki bana hediye ettiğin zaman Müslüm Baba'dan de, hemen onu bahaneyle çalayım, ben de dinleyeyim. Sağ ol Zeki. Selamları ki mahalle bin Murat Bingöl. Ben Foça Açık'ta yatmakta olan Seymen Ateş. Aleyküm selam Seymen. Sağ ol kardeşim benim. Beraber hüküm giydim. Ümit Alınca, Umut Zengi, Uğur Alp Türker, Kasap Uğur, Murat Kesel, Çetin Honca, Serhat Yeşim. Bu ismini geçirdiğim derlerime Eyüp Han ve Cansever'den. Seni bu alemde kim tanımaz ki armağan ediyorum. Gece bir söz. Zoraki günler dosta, düşmanı ayıklamak için vardır. Zor günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Seymen Ateş. Selam Murat abim, ben Sevgi Türkeli. Aleyküm selam kız kardeşim. Sınırlı, öfkeli ve çok tatlı olan kocam Bayram Türkeli radyo başına. Canımın içi, sen istediğini söyle, ben bildiğimi yaşayacağım. Ben bir beni bilirim, bir de seni. Murat abim, aslan kocama bilemez, o beni eşime armağan olsun. Merhaba.

Murat abim, ben Zuhal Aksır. Aleykümselam kardeşim benim. Benim için daima değerli olan Burçin Şenyüz ve Diyarbakırlı Şükran'dan cani olan Çimen Tepeli Ayşe Güle. Son olarak da canım kendime. Yıldız Silve'den. Ben senin var ya şarkısını armağan etmek istiyorum. Çalarsan sevinirim. Eyvallah. Ben kadın kapalı bir altı koşudan tahliye olan Yonca Dik Kulak bir altı koşu radyo başına. Sizleri çok özlerim, çok severim. Sizi unutanın kanı kurusun. Allah'ım tez zamanda hepimizi birbirimize kavuştursun. Bir altı koşunun adaletini sağlayan Simge Özbudak hücreden çıkmışsın. Geçmiş olsun. Şu anda Tezcan Saraç, Burcu Gülşah, Emel Kaya, Pınar Kılkışlar, Gamze Deringöl, Ebru Demir, Hatice Özalp, Dilara Okpetek, Toyalan Dilara, Kalender, Aşkım Filiz Eken, sevdiklerime Seda Sayan'dan Yıkamazlar Beni, Ağları Gelse. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Ben T117'de yatmakta olan yoldaşıma seslenmek istiyorum. Beni acil ara. Aleykümselam kardeşim. T1A17'den kardeşim. İsim yok, bilgin olsun. Sadece yoldaşıma seslenmek istiyorum. Beni acil ara demiş kardeşimiz. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Mersin Pınarlı Doğukan Korkmaz. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Foç Açık'ta yatmakta olan can dostum Seymen Ateş kardeşim benim. Dışarılar seni bekliyor. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aslan, oralar kime kalmış, sana kalsın. Beraberinde yatan kardeşim Ümit Alınca ve Kasap Uğur'a selam olsun. Elbet aslanlar. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı. Can dostum Seymen Ateş ve beraberinde yatan Ümit Alınca, Kasap Uğur kardeşlerime armağan olsun. Dosta düşmana dik durmaya devam. Selam Murat abim, ben Ali Şakran Gençlik ve Çocuk A4'te yatmakta olan Bay Tokmak'a seslenmek istiyorum. Sevgilim, seni çok seviyorum. En yakın zamanda yanımızdasın. Güçlü ve sabırlı ol. Aslan kafese yakışmaz elbet bir gün. Murat abim iyi yayınlar. Menemen'in en yakışıklısı Alican Türkeli radyo başına. Tabi abisinden sonra en yakışıklı. Murat abi, benden Ali Koma Yıkamazlar Bizi gelsin. Cano, biz kilo almaya geldik. Onlar 22 sene desinler. Seni çok seviyorum aslan yengem. Aleyküm selam kardeşim benim. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, ben teyzemlere bugünden gidiyorum. Haberin olsun. Mektubum ulaşmıştır sana. Bu hafta senden gelmedi mektup. Haftaya mutlaka bekliyorum. Biliyorsun çok ihtiyacım var buna. Ben bol bol dua ediyorum, inanıyorum. Her şey çok güzel olacak bir tanem. Dediğim gibi kalbimi kalbinde hisset, her zaman seninle. Seni çok seviyorum ömrüm. Rabbime emanet ol. Rümeysa Kınık, İzmir Şakran Kadın Kapalı, B2'den Bera Minim. Tek dostum, her şey çok güzel olacak, sadece çıkmanı bekliyorum. Telefonla konuşamıyoruz, seni çok merak ediyorum. Her zaman aklımdasın, bu hayatta hiçbir şey için geç değil. Her şey daha güzel olacak, seni seviyorum. İntizardan büyük insan, teşekkürler. Murat abi, Şükran İrge radyo başına. Batman'dan eşin, zeki çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni çok çok seviyoruz. Ayşegül, İnşallah dinliyorsun. Avukata para gönderdim. Pazartesi yanında. Nisa'yı merak etme. Canı sıkıldığı için çalışıyor. İlle de sen şarkısı. Şükran İrge, Çimen Tepeli Ayşegül ve tüm A5 koşuna gelsin. Habir de sana gelsin. Murat abi iyi yayınlar. Murat abi sağ ol. Zeki kardeşim benim. Sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abim, ben Gülay Karadan. Aleykümselam ablam. Şakran A5'te yatan Esen Çalışkan canım kardeşim, kurban olurum sana. Hiçbir şey için kendini üzme. Zaferimiz yakındır inşallah. Seni çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol kardeşim. Esen'e gelsin. Ferdi Tayfur, 1 Temmuz akşamı çalar mısın abim? İyi yayınlar. Esen, bugün müydü, dün müydü Gülay kardeşimiz seni paylaşmıştı. Söylemeden içimde kalacağına söyleyeyim. Allah-u Alem Facebook'ta herhalde ne o şey, Facebook'un Messenger bölümü mü oluyor? Hani anlık atıyorlar ya. Orada gördüm. Elinde bir tespih, yeşil tespih. Kur'an'ıma çok güzeldi o tespih. Esen dinliyorsan anlamışsındır. O tespih çok güzeldi. Yeşil tespih elini kaldırmışsın. Ablan da paylaşmış onu. O tespih çok güzel. Aklında bulunsun. Ben Elizya, B7 koşulan Melike Baran'a söz bırakmak istiyorum. Sana bunları yazarken gözlerim doluyor. Sessiz geçen her gün içimde kocaman bir boşluk bırakıyor. Senin sesini duymayı, bana sarılmanı, saçımı okşamanı o kadar çok özlerim ki bunu kelimelerle anlatamıyorum. Bazen güçlü görünmeye çalışıyorum ama geceleri seni düşünmeden uyuyamıyorum.
Şunu hiç unutma. Bu dünyada seni her şeyden

çok seven iki kızın ve bir oğlun var. Biz hep seni bekliyor olacağız. Hep senin için dua ediyoruz. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Ağday Taşkın Eleftos, Aydın Çin'e bir no'lu, L tipi cezaevinden tüm beni tanıyan kardeşlerim ve dostlarıma selamlarım ve sevgilerimi iletiyorum. Fevzi Dönmez ve Sertaş Arıkanlı'nın da...

Recep Ülker, Şahin Özçelik, Baran Berce, Bozoy, Şahin Yılmaz, Güney Yılmaz, Güney Sak, Ali Arap Aslan, Hasan Saltan, Zübeyir Oğuz, bu canlara baki selamlar olsun. Aydın Çin'e sevke giden Ağdayı Taşkın Edef Toz'a da bin selam olsun. Öncelikle selamun aleyküm, hayırlı geceler, aleyküm selam şakram. Bir nolu A3 koğuşunu atan canımın içi Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Elinden gelse tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Yolda ayağına değecek taşı seni üşütecek rüzgarı, teneni yakacak güneşi, sana dert olacak olan her şeyi senden uzak tutup sadece mutlu oluşunu izlemek isterdim. O gülen yüzün hiç solmasın sevgilim. Ve şunu da eklemek istiyorum ki seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Seni burada yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Ben B2 koşulan Deniz Yeşil'de. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. T1A14'ten Ali Arap Aslan radyo başına. Kalbimde sen varken etrafımdakiler sadece etrafımdakilerdir. Benim gözüm sendeyse bırak el alem 50 alem gelse gölgen bile olmaz. Onun için İbrahim Tatlıses'ten senden insaf diler yarim çalar mısınız? Bence altı koşulan Dilber Durmazer namı der diliyor. Canımdan çok sevdim Ebru Ertürk, kardeşim olan Kardelen Kantarcıgil, çocuğum olan Ecem Nur Esen. Murat abi gece derdi Ebru Ertürk ile bir söz bırakıyorum. Yıldızlar gecelerin mal mülk isteyenin ama mutluluk ikimizin olsun. Bizim için güçlüden her şeyim oldun armağan olsun. B1 koşu canım Ebru, seni çok seviyorum. Çok özledik, yokluğunu her an hissediyoruz. Hep aklımızdasın, çok öpüyoruz seni, dikkat et kendine. Ben T1B5 koğuştan Yasin Akçay, aynı kurumlarda farklı koğuşlarda yatmakta olan canım kardeşim Uğur Savcı. Kardeşlik bazen kan bağı gerektirmez, can bağıyla da olur. Sen benim dostumsun, özgür günlerde buluşmak dileğiyle Aydın Çin'e sevke giden aslan dayım Ağdayı Taşkın Eleftoz'a da bin selam olsun. Ben C6 koğuştan Ebru Ertürk, benim diğer yarım canıma can kayan... Canıma can katanım Dilber Durmazer namı der. Dilo canımdan çok sevdiğim kardeşlerim Kardelen Kantarcıgil, Ecem Nur Esen, Murat abi gece Dilom'la şu sözü bırakıyorum. Öyle bir gelir ki kalbine bütün gidenlere teşekkür etmek zorunda kalırsın. Abi Dilom Dinet'ten Merse çalar mısın? Sana da selam olsun. Abim aleyküm selam kardeşim benim. Ben B2 koşulan Deniz Yeşilda, öncelikle selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. T1A14'ten Ali Arap Aslan radyo başına. Bu haftaki mektubunu hiç hoşuma gitmedi. Benim kalbim seninle dolu, aklım seninle meşgul, hayatım seninle güzel. Benim için önemli ve yeterli olan bu. Onun için Yıldız Silvi, aklım sende çalar mısın Murat abi? Selamünaleyküm Murat abi, ben Onurcan Çankaya, aleyküm selam Onur kardeşim. Gönlümün prensesi Gülüm, oralarda kendine iyi bak, kimseye bulaşma. Sana o gün söylediğim kelimeyi unutma. Aklım hep sende, seni çok seviyorum. Annemin Sıla'nın çok selam var, öpüyorlar seni çokça. TK14 koğuşundan ben Gedizli Soner Salcan. TK14 koğuşundan Ahmet Güneş radyo başına. Kardeşim haberini yeni aldım, geçmiş olsun. Seni en kısa sürede yanıma aldıracağım, bilgin olsun. Dostum benim Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını sana armağan olsun. Ben A5 koğuşundan Burçin Şenyüz. Derdim Zuhal Aksır, dostlarım Esen Çalışkan, Hayriye Seher, Diyarbakırlı Şükran, dostu Çimentepeli, Ayşegül Gülizar, Elvan Tatlı, Bela Sıla, Bahçıvan. Gece söz affedici tarafıma güvenip her hatayı uyarmama rağmen tekrarlayan bir sabah güneşiyle siler hayatıma devam ederim. Ne ben kimsenin mecburi istikametiyim, ne de kimse benim çıkmaz sokağım. Bayram Şampınar'dan Yok kitabımda çalarsanız sevinirim, saygılar, hürmetler. Estağfurullah. Sayfamızı yürüyelim. Bir sayfa daha açalım hemen şöyle. Hayırlı yayınlar. Foça Açık Cezaevindeki Ayhan İrvasa'ya tüm kalbimle, hasretimle hasretimle selamlarımı ve onu her gün büyüyerek bekleyen aşkımı gönderiyorum. Seni çok seviyorum Aykan'ım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben Onurcan Çankaya, başta Aslan Enişten Fırat Gezgin olmak üzere amcam Emre Duru, kardeşlerim Kadir Alpkıray, Berat Özgürt ve beni tanıyan tüm abi kardeş dostlarıma selam olsun. Özlenen beklenensiniz sizler ise ben Onurcan Çankaya.
Şakran kadın Kapalı'da olan Simay Coşkun. Ben Nazire Kınan. Nasılsın kızım, iyi misin? Biz iyiyiz, merak etme, seni çok özledik. Dualarımız seninle, sabret kızım, az kaldı. Allah yüreğine ferahlık versin. Kendine dikkat et oralarda. Beklenen özlenesin. Allah'ıma emanet ol.

en büyük zenginin özgürlüğün olsun iki gözüm. Ben T2D15'ten tweet'i Muhammed Aydın başta aynı ortamı paylaştım. Can abim Yunus Ülker, Yunus Emre Coşkun, başka kurumlarda bulunan dostlarım Ekrem Birlik, İbrahim Erişan, Ferhat Turgay, Muhammed Sayın, Eray Deniz Oyman, Murat Çelenk, Uğur Bingöl, Sergen Osman Temel, Tamer Demirtaş, Ergün kardeşime ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün. Murat abim ben Sıla Gezgin, miladım her şeyim Fırat Gezgin, nereye gidersem gideyim gölgesi iki adım arkamda olan adam, varlığını ve gölgeni Rabbim hayatımdan ömrümden eksik etmesin, seni canımdan çok seviyorum, ellerinden öpüyorum yiğidim aslanım Fırat Gezgin. İcran çalgıcılardan Samet çalgıcılara, canım abim nasılsın, iyisindir inşallah, bizlere merak etme, bizleriz, hakkın aklın bizde kalmasın. Bizi özlediğini biliyorum. Biz de seni çok özledik. Sen oralarda kendine dikkat et. Allah'ın izniyle en kısa sürede kavuşmak dileğiyle elbet. Bir gün aslan kafese sığmaz yakışıklı mı? Müslüm Gürses, Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısı. Doğum günün kutlu olsun canım abim, seni çok seviyorum. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, yayınlar. Ben 4 nolu B12 koğuşundan tahliye olan Eser Kentli Ahmet Aslım. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta 3 nolu C11 koğuşuna yatmakta olan aslan dayılarım Özgün Çakmak ve Özgür Çakmak. 4 nolu A15'te yatmakta olan aslan abim Koko Muharrem Aras Köroğlu Cavit Gürda. Bu derlere selam olsun. Sabır aslan abilerim, sizi seven Ahmet Aslım. Karşı yakalılar koğuşlarından Muhittin Çalışkan, Raşit Büyüksu, kardeşim Hasan Çelik, Hazar Soydan, abim Haşmet Yavuz, dostum Mayırcan Ergün, Onur Çalışkan, tüm dost ve abi ortamına selam olsun. Gece bir not, denizi seven dalgasına katlanır, sizleri seven Muti ve Çakır. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan, ömrüm, Cano çocuklar iyi, sakın merak etme, hepsinin sana selamı var. Haberin olsun bebeğim, bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarının olsun sultanım. Nebuş çalgıcılar, canım cananım, seni çok özledim, seni çok seviyorum, az biraz daha sabır. Doğum günün kutlu olsun Cengiz İmran bir tanem. Merhaba Murat abim, ben Nuran Gökçen, sağol kız kardeşim. Canım Nihat'ıma sesleniyorum. Nihat, ben bir şey yaptım, bunun için çok üzgünüm. Bana kızacaksın, biliyorum haklısın da ben de dünden beri kendime küskün ve kızgınım ama sen bana küsme. Sana faksta olanı yazdım. Sana faksta olanı yazıp bu sabah çıkarttım, eline ulaşana kadar sessiz kalmak istiyorum. Alpcan çalgıcılar, Samet çalgıcılar, aslan babam, canım babam, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. Murat abi iyi yayınlar. Şakranda yatan sevgili Berkay İtir. Belki aramızda duvarlar var ama bu hiçbir şey engel değil. Seni her gün aynı özlem içinde düşünüyorum. Biraz daha sabır. Senden başkasını seven delidir. Seni çok seviyorum ve bekliyorum. Kocaman sevgilerimle Aydın. Sağ ol kız kardeşim. Aleyküm selam. Ben açıkta yatan Firdevs Deringöl, Gülseren Deringöl, annem radyo başına. Canım annem, teyzemler görüşe gelecekmiş. Canını sıkma, her şey düzelecek. Konuşamıyoruz seninle, böyle yapma, üzme kendini. Her şey yoluna girecek, seni çok seviyorum annem. Allah'a emanet ol. Murat kardeşim, ben gamsız Taner Deringöl. Tekice bir koğuşu kardeşim Furkan Özen, Dadaş Bengü kardeşim, Samet kardeşim, Murat kardeşim, Turgut kardeşim, Metin Büyükcan yeğenim. Tüm Tekice bir koğuşuna kardeşlerime Arap Şükrü'den hışkıra boğuldum satırlara yazarken armağan olsun. Şakran T3 B9 koğuşundan ben Emircan Erdoğan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Şeyto abime ismini sayamadım, abi kardeşlerime selam gönderiyorum. Unutmayın, her doğan güneş umudunuz olsun. Ben Alena Özsülükçüler, Sinem Saraç radyo başına. Ablam canım, seni nasıl özledim bir bilsen, kalbi gönlü güzel Sinem'im. Rukiye ile sizinkilere gideceğiz bu hafta. Seni çok seviyoruz. Seni sabırsızlıkla bekleyen kardeşlerim var. Sık dişini. Bu günler sonrası özgürlük. Allah'a emanetsin. Ana sayfamı yenileyeyim.

Selamlar Murat abi. T4D5 koşulan Berkay Eter radyo başına. Canım kardeşim, erkeğim, sayılı günümüz kaldı. Seni çok seviyorum. Ayrıca kaldığımız her günü telafi edeceğiz. Şöyle diyelim. Ayrı kaldığımız her günü telafi edeceğiz.

Yapmadığımız şeyleri yapacağız. Ellerimiz abla kardeş hiç ayrılmayacak. Kıssak da sövsek de küsmek yok. Bunu bil Berkay. Seni seviyorum. Aleyküm selam abla. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T419 koğuşundan Kaan Sultan Öcal'a selam gönderiyorum. Kardeşim benim, şükür tahliye oldum. Allah'ım sana da nasip etsin. Koğuştaki bütün abi kardeşlere selam olsun. Unutmayın, deveden büyük fil, filden büyük Allah vardır. Umudunuzu kesmeyin. Murat abi, ben T411 koğuşundan Kadir Doğanay. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer, Paşa Edis, Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun'a selamlar olsun. Ben Menemenli'nin namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Dünyada istediğim en büyük şey senin yanında bir ömür geçirmek olurdu Nazom. Geçen hayırlı, gecen hayırlı ve güzel olsun ömrüm. Müslüm'den Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısı senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun. Sultanım, seni seven namı der Murat Eriş, özlenen ve beklenensin aşkım. Ben Tepecik Tenekeli'den Yeter Çamur, Şakran Kadın Kapalı, Besikis, Koşun Atan kızım Nursel, Derin Göl Devrilmez, Özge Çiçek, oğlum Sedat, kızım Melek ve tüm koğuştaki kızlarıma selam olsun. Hepsini tek tek öpüyorum. Allah'ıma emanet olun. Rabbim hepinizi kurtarsın oralardan. Amin. Hayırlı geceler. Müslüm Gür Ses'ten emrin olur. Ben hazırım sultanım, koğuşa gelsin. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna kalan sevgilim, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Sözlerime nasıl başlasam bilemedim. Seni her zamanki gibi yine çok özlerim. Bu özlem ne kadar sürecek ama bilmiyorum. Bu özlem bitsin artık, seni çok özledim. Avukatın yanına gelecek. Umarım senin için en hayırlısı olur. Bu ayrılık tez vakitte biter. Seni çok seviyorum. Kendine oralarda dikkat et. Seninle başka bir hayat kurmak için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Bunu bil yarım gelen bir mesajımız. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım sana duydum özlem, kelimelere sığdırmak o kadar zor ki. Günler geçiyor ama sensiz geçen her an içimden daha da büyüyor. Bir hasretle dönüşüyor. Sesini duymayı, gözlerine bakmayı, elini tutmayı öyle çok özledim ki. Seni sadece sevdiğim insan değil, huzurum, gülüşüm ve kalbimin en güzel yerisin. Bil ki aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, sevgim her geçen daha da gün büyüyor. Seni düşündüm, her an içimde sana kavuşacağım güne dair umut. Yarım gelen mesajımız. Ben Gülgün Akkoyun Şakran T2 A5'te yatan oğlum Çağlayan Özkan annem. Kavuşmamıza az kaldı, seni çok ama çok seviyorum. Annesinin bir tanesi kurban olduğum sıradaki şarkı A5 koğuşuna çalarsanız sevinirim. T4 aşkımın tanesi Çağatay'a. Aşkımızın büyüklüğünün seni delirtmesine izin verme. Seni seviyorum Zeyno. T2 koğuşundan Talha Komaz. Arattırmışsın beni annemde. Babam konuşuyordu. Babam çok hastaymış. Durum riskliymiş. Açamadım. Sen nasılsın? İyi ol, ayakta dur. 2 ay sonra buradasın inşallah. Seni çok seviyorum. Üstündeki çok yakışmış. Beni çok ağlattın. Seni özlemle, hasretle, sabırla bekleyen eşin. T1 B8'de bulunan Şahin Erdem abime Gülseven Sayan. Enes Şahin Erdem. Elbet bir gün sabır kardeşim. T219 koğuşundan bulunan Kürt Aydın Demirbaş, yanında bulunan Ozan Ahmet Kartal, Albay abime, İsmail abime özgür günlerde görüşmek dileğiyle Şampiyonlar Ligi koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Enes Çiftçi Şemikler'den. T1C4'te kalan Samet Özdemir abime, Emir Özdemir abime, T36'da kalan Nurullah Çiftçi abime, T2 Kürt Aydın Demirbaş, aynı koğuşta bulunan Ozan Ahmet Kartal'a bin selam olsun. Sıradaki şarkı tüm dostlarıma gelsin. Sizleri seven sayan Enes Çiftçi Şemikler'den. Hemen sayfamı yenileyim. Son mesajlarımızı paylaşalım. A5 koğuşundaki güzel kızlarım Sedef Nur, Aşkın Erbe, Bursalı Pervin sizi çok özledim. Salı günü yanınızdayım. Az daha sabredin canlarım. Başka sefere ben değil siz geleceksiniz. Evinize dikkat edin birbirinize. Sizi çok seviyorum. Metin Işık'tan Aydan güzel kızlarıma gelsin. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben T3A20 koğuşundan Berkan Batur. Aleyküm selam Tatarım. Ne bu? Berkan Batur. Bu gece de şu sözle veda etmek istiyorum. Ne bir Allah'ın kuluna tabi oldum, ne de menfaat uğruna çakal. Hayatımız boyunca hep dik durduk.
Allah'tan başka ilah, yüreğimden başka silah tanımam.

canım Can abi Murat, senden isteyeyim. Kendi sesinden uzun zaman oldu. Müslüm Gürses'ten Küskünüm şarkısını söylersen sevinirim. Sana da iyi yayınlar Can abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur Tatar'ım, borcum olsun sana. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Evcerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Kalabalığın içinde kaybolmak bazen yalnız kalmaktan daha ağır geliyor insana. Her gün aynı raylarda ilerleyen trenler gibi. Biz de aynı hayatın içinde gidip geliyoruz. Yanımızdan yüzlerce insan geçiyor ama içimizden geçenleri kimse bilmiyor. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkı Aslan Yeğenim Tatar Berkan Batur'a, Reşak Rankad'ın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey'di diye gelsin Çapa Hakan Evcerer. Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerer. İnsan inandığı şeyler uğruna telafisi zor hatalar yapabilir. Birhan Keskin'in dediği gibi, yetiştirdiğim en iyi nişancı vurdu beni. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeğenim Tatar Berkan Batur ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey diye gelsin Çapa Hakan Ecerer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Hikayemin tamamını öğrenene kadar taraf tutmayın. Bazı insanlar diğerlerini kötü gösterme konusunda gerçekten yeteneklidir. Buradan Can abilerim Mete Beydilli, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım Caner Batur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ecerer, Can kardeşlerim Selahattin Ecerer, Ömer Kütükçü, Gürkan Ecerer, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyaoğlu, Namıder Şekil kardeşim, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, iyi yayınlar. Ersin Satır, sağ ol Ersin kardeşim. T2 A2 Furkan Genç, seni çok seviyorum aslan sevgilim. İyi ki varsın, hep aklımdasın. Çok cesur ve güçlü durduğun için seninle gurur diyorum. İyi geceler Sude. Karagözlü oğlum Doğu Kenanoğlu. Aslanım bizler iyiyiz, merak etme. Kalbim hep seninle. Kızların selamı var seni. Çok seven annen. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 C7'den Ferhat Turgay. Sağ ol Ferhat. Allah razı olsun Ferhat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Kadın Kapalı'da olan İrem Erdemir mesajını aldım. Evet. 2 sene önce geçmiş olsun faksı attım. Dönüş yapmadın. Saçını keseceğim senin. Nazarla konuştuğumuzda dedikodunu yaptık. Bilesin. Affet. Buralardayım işte. Babaya selamlar. Bir de olan Can dostum, olan Hakan Kuş, Orhan amca selamlar. Sana emanet. Ayrıca ablam Ruşen Akyıldız, seviyorum seni. A1 C17 A13 A16 A14 C4 B3 B10 B11 B12 B13 B18 A7 C7 C8 bu koğuştaki tüm canlarıma veletten roman olur parçası. Felin Nesivar'dan Samet Çalgıcılar'a, canımın canı paşam abim, seni çok özledim, seni çok ama çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun, üzülme abim, seneler çok, bir dahaki inşallah hep beraber kutlayacağız, sen güçlü bir abisin, unutma. Altaylı Bayram Şenpınar'dan çok seviyorum şarkısını çalar mısınız? Şakran Kapalı'da yatan Nahsen Furkan Açıkbaş'a ailesinden selamlar. Allah bizimle. Güzel günler yakın seni. Çok seviyorum. Allah'a emanetsin Çağlar. Seni düşündüm. Armağan olsun. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle hemen sıradaki şarkımızı da alalım.

Evet, ikinci şarkımızı da hemen Şehmuz Siyah Koç. Şehmuz'um sana da sevgiler, selamlar olsun. Şehmuz'um, Şehmuz Siyah Koç aslan gibi kardeşim. Selamını aldım. Aleyküm selam Şehmuz Siyah Koç kardeşime. Fuat Afindi kardeşim, Şeref kardeşim ve tüm dostlarına, hepsine Şehmuz Siyah Koç kardeşimin çok çok selamları var. Cezaevlerindeki bütün tanıdıklara, dostlarına, arkadaşlarına, Fuat Afindi kardeşim. Hepinize çok çok selam var. Bu şarkıyı da dinleyelim. Hemen şunu da başa alalım. Şehmuz Siyah Koç kardeşime de gitsin bu şarkı. Ondan sonra kaldığımız yerden son mesajlarımızı paylaşacağız. Sonrasında müsaade isteyeceğiz abi kardeşlerim.

Evet, kaldığımız yerden devam. Bu arada Şemusya Koç kardeşimizin evladı yeğenim. Sana da geçmiş olsun. Allah'ım beterinden korusun inşallah. Sevgili yeğenim, dikkat et. Dikkat et. Babanın da kıymetini bil. Hemen kaldığımız yerden son mesajlarımızı paylaşalım. Murat abim hayırlı geceler. Ben Şakran T1'de bulunan Murat Değirmenci oğlu, sağ ol Murat'ım. Yok, kız kardeşim yazmış bunu. He. Murat Değirmenci oğlu radyo başına. Seni her şeyden ve herkesten çok seven karın. Kocacığım, sevgine aşığım. Aklıma alan, aklıma alan diyelim. Aklını Murat. Yaşlılığıma ver kardeş. Yoruldum artık vallahi ya. Vallahi çok yoruldum. Artık karıştırıyoruz ya. Neyse, baştan alalım Murat Değirmencioğlu kardeşimin mesajını. Murat abim hayırlı geceler. Sağlık kız kardeşim. Ben Şakran T1'de bulunan Murat Değirmencioğlu radyo başına. Seni her şeyden ve herkesten çok seven karın. Kocacığım, sevgine aşığım. Aklıma alan varlığına aşığım. Ne der olsa seni karşıma çıkaran kadere aşığım. Elbet bir gün her şey güzel olacak. Kalbimin aynası Murat'ım. Abi şarkı Sevinçek sende kalmış, çalarsan çok sevinirim. Murat abi ben Şakran T1A17 yatan Yakup okuyucu. Kadın kapalıda bulunan Fadime Yüksel karım. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Allah büyük canını sıkma, elbet her şey güzel olacak, sabret. Murat abi şarkı Enver Yılmaz'dan yapacak bir şey yok. Valla kardeşlerim yoruluyorum artık ya. Yaşla ilerledim. Artık ömrümüzün belki de 3'te 2'sini tamamlamıştım. O yüzden artık yavaş yavaş ömür bitiyor. Ben Beyki Koç'tan Deniz Yeşildağ. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Dostlarım, derlerim Hayriye Acarbaş, Rumeysa Kınık ve Özge Pars. Unutmayın. Bugün belki dipte olabiliriz ama zirveye ulaştığımız zaman yine beraber olacağız. Sizi çok seviyorum. T1A14'ten Ali Arap Aslan radyo başına. Sen yanında olduğun sürece kimin karşımda olduğu umurumda değil. Zaten sen varken ne benim ne de senin karşında çıkabilecek bir adam olduğunu hiç sanmıyorum. Seni seviyorum. Kız kardeşim yarım gelmiş mesajım. Ben hemen TTP-C6 koşulan Aslan kardeşim Osmancan Oz ve arkadaşlarına selamlar. Canım oğlumuz, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol annen ve baban. Ben hemen TTP-C6 koşulan Aslan kardeşim Osmancan Oz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Salı günü görüşmek üzere. Allah'a emanet ol ablan. Şakran T2'de yatan gözüm gönlüm Ertuğrul Gürgür. Çok özledim seni. Kalbim yanında değilsem ya önünde siperim ya da arkanda gölge. Rabbim seninle olsun inşallah kalbim. 5 gibi eve döndüm.

Gördük, evdeyiz, merak etme, seni çok seviyorum, öptüm sol yanından. Lider Aydesi, ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman. Şakranti ekibi C8 koğuşuna yatan canım kardeşim, 7 aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı komedisi buradan Dıldarım şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakranti ekibi C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına bu şarkı. İlker Gürsan, ben hiç çocuk olmadım ki, Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakranti ekibi C8 koğuşuna yatan canım kardeşim 7 aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Ozan Hamit'ten Tışkınız Hanım şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Doğukan Canbaz. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Başta Şakranti'ye bir ceza infaz kurumunda yatmakta olan babam Volkan Canbaz. Abim Semih Canbaz. Anneannem Gülten Gizay. Amcam Semih Canbaz. Amcam Burak Canbaz. T2'de yatmakta olan dostum Yunus Kalındamar. Ve T3'te yatan kuzenim Mehmet İlbu. Ve kuzenim Doğancan Nice, Mersin Tarsus'ta yatmakta olan, İkinol'da yatmakta olan Hamza Nice, B6'da kader birliği yaptım, tüm dostlarıma selam olsun. Senden ricam Murat abi, valla Doğukan yarım gelmiş, Murat abi de kalmış mesela. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran'da yatan canım kardeşim Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına bu şarkı Adana'da Ayhan ve Etkin'den Langardaş. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Murat abim, ben Dilara Karakuş, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canımın içi her şeyim, canım eşim Doğukan Canbaz'a. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. Aslan kafese yakışmaz. Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Güzel günlerimiz olacak. Biraz daha sabır Murat abim. Bu şarkıyı başta eşim olmak üzere tüm sevdiğini bekleyen kader mahkum arkadaşlarına benden, ona, ondan dostlarına armağan olsun. Çalarsan sevinirim Yıldız Silve. Uygar Doğanay, aklım hep sende şarkısını çalarsan sevinirim. Yarım gelen mesajın kız kardeşim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Murat abim, ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Doğukan Canbaz. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Başta Şakran T1 Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan babam Volkan Canbaz, abim Semih Canbaz, anneannem Gülten Gizay, amcam Semih Canbaz, amcam Burak Canbaz, T2'de yatmakta olan dostum Yunus Kalındamar, T3'te yatan kuzenim Mehmet İlbu ve kuzenim Doğancan Nice, Mersin Tarsus'ta yatmakta olan, İkinol'da yatmakta olan Hamza Nice, B6'da kader birliği yaptım, tüm dostlarıma selam olsun. Doğukan, aynı mesaj yine aynı şekilde eksik gelmiş kardeşim benim. Ben Sibel Güney, radyo başında ben Yusuf Güney. Hiç anlamadım Yusuf. Ne demiş kardeşlerimiz? Ben Sibel Güney, radyo başına ben Yusuf Güney. Ha, yazan Yusuf kardeşimiz, tamam. Hayatımın anlamı canım eşim Sibel'im, yaşama sebebim, seni çok ama çok özledim. Kavuşmamız an meselesi, sevdiğim hayat arkadaşım. Hayatım, annem dedi ki bir dilekçe atsın nikah fotoğrafları için. Nikah günümüz perşembe günüdür. Aşkım, sevdiceğim, canım eşim Sibel'im, ablasının bir tanesi. Biz hepimiz çok iyiyiz, bizleri merak etme, seni çok ama çok özledim. Halit Bilgiç'ten özledim seni. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliye 4.0'dan Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta benim için değerli olan Şakir Barut, Halil İbrahim, Şahin, Göksel Kılıç, İsmet Kara, Görkem Bozkurt, Tarık Atay, Çınar Kurşun, Abdullah Köylü. Başka hapishanelerde yatan dostlarım Mehmet Ali, Kiper Daykolu, Engin Kaya, Yavuz Bal, Serkan, Müço Gürcan, Akça Güne bir söz bırakmak istiyorum. Elvedaları sevmem, ben görüşürüz insanı hiç değilim ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Fırat, yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, iyi değilim, sen de değilsin biliyorum. Sürekli aklındasın, aklımdan çıkmıyorsun, zorlanıyorum artık, çok yoruldum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A17'den Mahmut Hak'tan Yar. Aleykümselam Mahmut kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Murat Değirmencioğlu olmak üzere Yamanlardan Bünyamin, Baltacı Aslan kardeşim Nurullah, Koçak Emir, Yakup Yılmaz, Hakcan Ergon,
Oğuz Demirel, Cisto, Osman Çektar, Bakır'ı sayıp sayamadım. Tüm derlere uygardı. Anaydan döneceğim bir gün şarkı.

Tı Armağan Özcan. Murat abi ben Sibel, Güney canım, eşim, can yoldaşım, Yusuf Güney radyo başına. Aşkım, nefesim, yaşama sebebim. Seni canımdan çok sevdiğim adamım. Rabbim seni benden daha çok sevsin. Sen benim bu hayatta tek gerçeğim. İyi ki sen Yusuf'um, can yoldaşım. Seni çok seviyorum aşkım. Bu şarkı benden sana gelsin. Yıldız Silbe'den hasretim ben sana, deli gibi hasretim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, ben seni hep çok sevdim. Seni hep bekledim, hep arkandayım. Yine öyle olacağım. Bu zamana kadar sana her sözümü tuttum, yine tutacağım. Der miyiz buna bilmiyorum ama yine elimden geleni yapacağım, seni seviyorum. Seni hiçbir zaman tek bırakmadım, yine bırakmayacağım aşk. Şakran'da yatan Berat Kurtay, benim için dua eder misin? Pek iyi hissetmiyorum, günlerdir iyi değilim. Sen hep çok sevdim, bunu aklından bir an olsun çıkartma, bana yeter. Seni seviyorum Berat. Ben T15 Koç'tan Polat Yalçın, yani Diyarbakırlı. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Volkan Kızılyel, Keiko Fırat Öztaş'tan olmak üzere abi kardeşlerim Yasin Akçay, Oğuz Fırat Günal, Mert Şen, Üçnoğlu'da bulunan ağdayı Arman Eleptoz'a selam eder. Her söylediğim söz bir özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizi seven kardeşiniz Polat Yalçın, yani Diyarbakırlı. Ben T15'ten Egemen Gürbulak, koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Yasin Akçay, Volkan Kızılyer, Keiko Fırat Öztaş Delen, Bilal Çetin, Polat Yalçın, Mert Şen, Umut Algün, Hikmet Cayvaz, Arman Eleftoz, Gökhan Avcı Gece abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Volkan Kızılyer ve Keiko Fırat Öztaş Delen, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm Can abi Murat, T1B8'den Veli Çelenk, sağ ol Veli'm. Kadın kapalıda olan, başta abim olan Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve o gün Özlemin'in derlisi Deniz Giz Bebek, akabinde Gül Şahit Kır. Veli böyle yazıyor, Gül Şahit Kır. Çilem Demir, Selinay Sayan, ismini sayıp sayamadığımız bizi tanıyan tüm derlilere bin selam olsun, sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1B8'den Hasan Ekinci, kadın kapalı diye bir koşun olan Asena Öner radyo başına. Asena, mektubun geldi. Teşekkür ederim. En kısa zamanda geri dönüş yapacağım. Kendine çok iyi bak, sevgilerimle. Hasan Ekinci. Murat abi hayırlı akşamlar. Şakran kadın kapalı John 1 koşulan Fatma Melis Şataf radyo başına. Ablası, telefonlar mı bozuk, dakikan mı yok bilmiyorum bir tanem ama çok özledim seni. Annemlerin de dayımların da eniştenin de çok selamları var sana. Murat abi bir de geceye bir söz bırakmak istiyorum. Acıyı iyi bilirim, kaybetmeyi de iyi bilirim, yalnızlığı da iyi bilirim. Beni yakından tanıyanlar da hiçbirinden korkmayacağımı iyi bilir. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Murat abi biz B8 koğuşlan Pelin, Bircan Diren, Barut Azrail, Sıla Söğüt, Erkeş Emine Temel. Bizi tanıyanlar radyo başına. Kalbimiz kıymet bilene emanet. Kız kardeşler bu kadar. Yani kısa gelmiş bu mesajımız. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlere. Evet. Operatör üzerinden de gelen mesajlarınız bu kadar. Bir daha yenileyelim. Selam Murat abi, ben Direş Barut. Evet. Yok. Diren Barut bence olacak. Evet, ben Diren Barut yerim. O ben Yılmaz radyo başına. Kalbi iyi olanın yolu zor olur. Her zaman arkandayım, unutma Diro. Kardeşler, evet bugünlük bu kadar. Bir daha yoklayalım şöyle sayfamızı. Kimsenin hakkı kalmasın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Yarın Allah nasip ederse 7'yi 10 geçe buluşmak dileğiyle. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbime emanetsiniz. Allah'ım rahatlıklar versin hepinize. Hoşçakalın. Hatta bir dakika. Kapanmadı değil mi az önce bu sistem? Şimdi bunu bekleyeceğiz bir 10 dakika, 15 dakika. Evet.
Neyse, buradayız daha bir 10-15 dakika. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk.
1: Hemen şu sessizliği ortadan kaldıralım kardeşlerim. Evet, biz buradayken kapandı, hemen açtık. Saat 3'e kadar sizlerin dinleyebileceği güzel şarkılar sıraladım. Evet, hoşça kalın.
0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: して。
1: sen ki böyle buram acıyor gibi ha. Buram sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu? Geçiyor.

0: Sesin de beni Ömer. Doğru iş var.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana istediğini yapsam bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyor. İçimi durduramıyorum, sana gidiyor. Seni sevmeyi durduramıyorum.
2: Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Son defa çal benim için. Ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat 12:05 geçiyordu. Son defa çal benim için. Demek her şey bu kız için.

0: Maurice.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan, bana istediğini yapsan bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyorum. İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni, durduramıyorum. Neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey. Kötü bir açıklama.